0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma, sakın.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: vermedin asla neyse. Küse yazdım ömrüme.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkü Muazzam. Herkese mutlu sabahlar, mutlu yeni haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. İzin sonrası da bol özlemli bir kavuşma oldu. Umarım siz de özlemişsinizdir. Doğru söyleyin, özlediniz mi? Fark etmedik bile diyenleriniz de vardır değil mi? Bu haftaya güzel yeniliklerle başlayalım. Önce tebessümle başlayalım tabii ki. Gülümsemeyle başlayıp gülümsemeyle de bitirelim inşallah. Sendromsuz bir pazartesi olmasını diliyorum. Ama tabii bugünün özel ve güzel bir diğer anlamı da Mevlid Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. O zaman günaydın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Banka.

0: Ziraat'ta. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Türkiye'de güneşten elektrik üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre %10,2 artarak 5,4 terawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji piyasaları işletme AŞ edinilen bilgilere göre güneşten elektrik üretimi Temmuz'da 5,4 terawatt saat olarak gerçekleşti. Böylece Haziran'da 4,9 terawatt saatle kırılan önceki rekor geride bırakıldı. Temmuz'da rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı %12 olurken güneş ve rüzgarın toplam payı %27,6'ya ulaştı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

Gülümseyerek karşılayın yeni haftayı ve tüm günlerinize de yansısın. Aynı zamanda tebessümü de bol bir yeni hafta olsun diyerek sosyal medya adreslerimizden seslenmiştik. Program öncesinde bakalım kimler sesimize ses oldu.

Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'yi gördüm. Almanya'da bizleri dinliyor. Günaydın, çok özledik, çok demiş. Teşekkür ederim. Özlemlerimiz karşılıklıydı valla. Serap, o da bizi şu an İzmir'de karşıladı. Figen, günaydın, hoş geldin aramıza. Yine bizlerle bu anı paylaşanlardan Harun, güzel bir hafta olmasını dilemiş ve Mevlid kandilimizde mübarek olsun dedi. Amin, inşallah. Özlemez olur muyuz diyerek İlda da şu an beni Datça'da, Muğla'da dinliyor. Oh ne güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oley! Mahmut Elibol da şu an Kırıkkale'de bizlerle beraber. Hamza, bir zamanlar Bizimkiler dizisi vardı ya, hani orada bir karakter, Cemil karakteri vardı. Sevim, koş koş! Uğur yayına başladı bugün. Ede günaydın, hoş geldin aramıza. Cansınız can. Merve de İstanbul'da bizlerle beraber. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyor o da. 5 gün önce maalesef o da acı bir anneannesini kaybetmiş. Bu mübarek Mevlid kandilinde dualarınızı eksik etmeyin diyor. Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah cennetinde ağırlasın. Hasta olan tüm dinleyicilerimizin yakınlarına, hasta olup şifa bekleyen tüm herkese Allah bu güzel günün de yüzü su hürmetine şifasını eksik etmesin inşallah. Sağlıklı saatli günlerimiz olmasını dualayarak devam.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Bir reklam. Bu radyoda enerji var.

0: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Ben Sakan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açık ve güneşli, 26 derece.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %41 yoğunluk var. Şah. Biz seni özledik, neredesin ya?
1: Oh be. Geldim. Ya şöyle bir haftacık dinlenme, en azından yenilenme süreciydi diyelim. Serkan, hoş geldin, iyi yolculuklar.
2: Günaydın Nur abi.
1: Günaydın.
2: Ben Liba Zeynep. Hoş geldin tatilden. İnşallah sana iyi gelmiştir. Bizleri özledin mi? Ben seni özledim. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Güne Uğur'la başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
2: Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Bu güzel, bu tatlı karşılama nasıl özlenmez Zeynep? Hoş geldin, sefalar getirdin. Yeşim de bizlerle İzmir'de şu an. Özleştik çok şükür. Hoş geldin aramıza. Fatma Fransa da bizleri dinliyor. Haftanın ilk günü.

ayın son haftası. Rabbim bugün yaptığımız bütün dualarımızı kabul etsin. Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın demiş. Amin. İnşallah. Adana'da Nazmi de bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar. Bu arada günün konusunu paylaşmadım. Hayatta yapmam dediğiniz bir şey yaptınız mı? Yaptıysanız nedir acaba? Eminim yaptınız da. Hepimiz yaptık. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Eksi iş posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başla.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacağına dair tahminler var. Yine Cuma günden itibaren etkili olan Afrika kökenli tropikal sıcak hava dalgasının Orta Akdeniz, Balkanlar üzerinden Karadeniz Havzası ve Türkiye'nin büyük bir bölümünde Perşembe gününe kadar da etkili olacağını aktarıyor sevgili dinleyenler, uzmanlar. Yani ülkemizin büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları normallerinden 3 ila 6 derece daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. O yüzden aman dikkat.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde Büyükdere Caddesi Maslak Sanayi Mahallesi yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Saadetdere'de Topkapı yönünde bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Haliç Ortaköprü çıkışı Mecidiyeköy yönünde bir araç arızası olduğunu paylaşalım. Arızalı araç nedeniyle yoğunluk Ceviz Bağ'da geçmiş durumda. Alternatif olarak Millet Caddesi Unkapanı Şişhane Güzergahı kullanılarak Mecidiyeköy ve Ok Meydanı istikametinde de gidilebilir. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Arayıp

0: seni çok seviyorum. Ay. Ben Bilge. Şu an Antalya'dan Rize'ye dönüyoruz. Herkese günaydın.
1: Günaydın Bilge, hoş geldin. Çok güzel bir yolculuk olsun. Şu an seninle birlikte beni kimler dinliyorsa hepsine de sevgilerimi gönderiyorum. Umarım çok güzel geçmiştir Antalya. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, günaydın. Şu anda Şekerpınar'dan Pendik tarafına doğru seyir halindeyim. Servis şoförüyüm.
1: Güzel.
2: Yalçın ben. Yine bir sabah yine sizi dinlemek yine keyifli geliyor. Yine yolda canımız sıkılmıyor. Gerçekten sizin o konuşma şekliniz bize yolda can

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar da verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanlara da sıçradı. Ve yapılan son duruma bakıldığında alevlerin yerleşim yerine yaklaşmadığı fakat rüzgarın etkisiyle giderek ilerlediği bildirildi. Öte yandan Ankara Valiliği yangınla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığını belirtirken Orman Genel Müdürlüğü alevlerin kontrol altına alındığını da duyurdu sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Yangın demişken Amerika'da da maalesef daha büyük bir yangın durumu söz konusu. Nevada eyaleti İçindeki Reno kenti yakınlarında devam eden ormanlık yangında yaklaşık 61 bin dönüm alan küle dönmüş durumda. Alevler nedeniyle 42 bin kişiye derhal tahliye, 45 bin kişiye de tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bazı felaketler gerçekten insanın içini çok acıtıyor. Doğaya da aynı derecede verilen zararla da beraber daha vahim boyutlara ulaşıyor. Umarım tez zamanda hepsi kontrol altına alınır.

0: Radyo Türk Mazdasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen, güzellikle geçen bir yeni hafta olsun. Aynı zamanda da bugün Mevlid Kandili, kandilimiz de mübarek olsun. Bakalım bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın, günaydın, günaydın. İzmir'den Çelikgiller olarak Güney size, bize, hepimize kocaman bir günaydın bırakmaya geldik Uğur Bey. O vakit sevgili eşim.
2: Günaydın.
1: Dın dın dın.
0: Günaydın Aslı ve Özcan'a da, Çelikgiller ailesine de. Hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hoş geldiniz. Enerjinize sağlık. Ayşe Gökdemir bizlerle beraber. Oy. Yüreğine sağlık o güzel sözlerin için. Teşekkür ederim Ayşe. Bol tebessümlü, bol kazançlı bir hafta olmasını diledi. Mevlid kandilimiz de mübarek olsun duasıyla. Amin. Hoş geldin. Devam ediyoruz. Yine Aynur Kayseri de bizlerle beraber. Günaydın olsun. Hemen devam ettiğimizde Hüseyin Yeşil şu an tur otobüsünde bizleri dinliyorlar. Rehberle beraber. Oo, şahanesiniz. Doğru yerdesiniz şu an. Nereye gidiyorsunuz? Nasıl bir tur olacak? Bize de şöyle biraz tüyo verirseniz çok seviniriz. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle beraber. Günün sohbet konusuna binaen ki sohbet konumuz, hayatta yapmam dediğiniz bir şey yaptınız mı? Yaptıysanız nedir demiştim. Evet yaptım. Hem de defalarca. Kendime söz vermeme rağmen, hani borç para isteyene verme durumu, empati yapıp veriyorum ama işte maalesef bazı hassasiyet gerektiren konular var. Mesela borç istemek başlı başına zor. Onu ödeme mahcubiyeti de önemlidir ya. Bir şekilde tabii ki karşımızdaki insan anlayışla karşılar. Yeter ki biz hani suistimal etmeyelim o durumu. Onun istemesine tekrar ya borç para verip de kendinin istemesine gerek duydurmamak çok önemli. İşte Osman da Şirin Kırşehir'de bizlerle beraber. Günaydın Ozanlar Diyarı, memleketim Kırşehir'de. Sevgiler, selamlar. Eyvener şu an kahvesiyle beraber bizi karşıladı. Günaydın. Oh, afiyet olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de.
3: Günaydın Uğur. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun.
0: Teşekkürler İsmail.
3: Uğur, bir haftadan beri yoktun herhalde ya. Sesini özledik ya.
0: Biraz izinliydim de geldim çok şükür. Ben de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on lodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak sevgili dinleyenler. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Elazığ ve Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı için planlanan Pertek Köprüsü'nün yatırım programına alınması amacıyla gerekli işlemleri de başlattıklarını bildirdi. Öte yandan vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanların son günün 31 Ağustos olduğunu tekrar hatırlatalım sevgili dinleyenler. 31 Ağustos'ta sona eriyor düzenleme başvuru süresi olarak da. KDV borçları 12 aya, kapsamdaki diğer kamu alacakları ise 72 aya kadar vadelendirilebilecek.
1: Radyo Turku.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflycard sahibi olan yeni müşteriler

Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

Yol Durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %56 şeklinde devam ediyor. E5 üzerinde İncirli Şirin Evler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Yine sahil yolu Ataköy Bakırköy yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatin 8:25 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Deniz Hacer de var. İstanbul'da nereye gidersen git, dönüşün hep buralara olmalı. Evet, gün aydı buralarda demiş. Hoş geldin inşallah Deniz. Hoş geldin aramıza. Ve Zeki de bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. İyi ki sizler de varsınız. Oh şahane. Özlem Yılmaz aramızda. Herkes hayırlı kandiller dilerim duasıyla hoş geldin. Ben de geldim. Gün aydın diyerek Esra Osmaniye de bizlerle. Arif Afyon'dan selamlarıyla aramıza katılıyor. Teşekkür ederim. Yine Şaban bizleri dinliyor şu an. Umarım tatilde iyi dinlenip enerjini toplamışsındır. Fark edilmiyor mu şu an? Çok güzel geldi, çok şükür. Dinlenip böyle bir yorgunluğu atıp tazelenip yine size yansıtmak için buradayım. Özlemlerimiz karşılıklı. Mevlid kandilimize mübarek olsun inşallah dedi. Amin. Günaydınlar. Sohbet konumuz, hayatta yapmam dediğiniz bir şeyi yaptınız mı? Yaptıysanız nedir? Ya da yüreğinizden geçenlerle 505-188-30-0 mesaj attığımız üzerinden bize katılabilirsiniz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlant hayata.
5: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava durumu raporuna göre Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak sevgili dinleyenler. Öte yandan Cuma gününden itibaren etkili olan o sıcak hava dalgası yine Orta Akdeniz, Balkanlar üzerinden Karadeniz havzası ve Türkiye'nin büyük bir bölümünde de Perşembe gününe kadar etkili olacağı aktarılıyor. Yani 3 ila 6 santigrat derecede yine yüksek olabilecek sıcaklıklar. O yüzden aman dikkat.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Günaydın Uğur'cum.
1: Günaydın.
0: Yayınlar. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş buldum.
0: Biz seni çok özledik. Sen bizi özledin mi?
1: Tabii ki.
0: Hayırlı kandiller herkese.
1: Yeşim hoş geldin sen derimize. Aydın da bizlerleydi. Özlemez olur muyum? Sabah kalktığımda böyle kendi kendime sayıkladığımda oldu. Yayın yapıyormuşum gibi sanki. İster istemez mesleki alışkanlık olabiliyor hafta içi her gün olunca bir de. Adana'da Zeynep de bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin. Hakan şu an İstanbul'da bizlerle. Cenk Yılmaz'a ulaşıyor sesim. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Hemen devam ettiğimde Serap bizleri dinliyormuş.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.
2: Kandiliniz mübarek olsun. Ben de tatile gittiğinizi bilemedim. İyi tatiller dilerim. Allah içinize sindirsin. Muhakkak güzel bir tatil geçirmişsinizdir.
1: Çok şükür.
2: Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bizleri de dualarınıza kattığınız için Allah sizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar diliyorum. Ha, bir de şu var.
1: Nedir?
2: Yapmam dediğim şeyi yaptım.
1: Ne mesela?
2: Ben Erzurumluyum. Erzurum'dayken dedim ki ben İstanbul'a gelin gitmem. Ben İstanbul'a gelin gittim.
1: Ya.
2: İyi ki de gitmişim. Çok mutluyum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
1: Maşallah Serap. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum. Yani işte insan ister istemez böyle şeyler söylüyor ama söylediği şeyle de sınanıyor adeta. Bakalım başka kimler nelerle sınandı. Hayatta yapmam dediğiniz bir şey yaptınız mı? Yaptıysanız nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Garaj Oto Expertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinde

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

Viking saatimizi de yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz sevgili dinleyenler. Fenalıkların en fenası haklı olup da güçsüz olmak olmalı aslında. Yani acayip de bir durum aslında bizim özellikle de coğrafi kabuller mi diyeyim ya da acı verici gerçekler mi diyeyim bilmiyorum ama güçten yana durma kısmı biraz ağırlıklı. Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın kitabında bazen diyorum kendime bakınca öyle umutsuz, çaresiz, acınacak durumda görüyorum ki kendimi, gözlerim yaşarıyor. Ama içimde bir güç var, ötekilerin haksız, benim haklı ve doğru olduğuma inanıyorum. Bu güç ayakta tutuyor beni diye cümleleri çok kıymetli o yüzden. Evvela kendimize güvenelim, kendi gücümüze, her şey yapabileceğimize imkanlar dahilinde. Ve tabii ki bunu da etrafa yansıtmak da önemli işte sevgili dinleyenler. O yüzden güçlü bir günaydın.

Radyo Türkmaz desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olsun. Ve tabii ki Mevlid Kandilimiz de mübarek olsun. Mevlid Kandili. Bu özel, bu güzel günde de edilen dualarımız da kabul olsun sevgili dinleyenler. Allah'a rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor. O yüzden dualar ona, dualar hepimize. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Instagram'da Uğur Eracı sayfam üzerinden Figen aramızda olduğunu paylaşmış. Günaydın. İlda yine oradan ulaşan dinleyicilerimizden. Muğla Datça'da bizlerle beraber. Yüreğine sağlık. Leyla İstanbul'da bizleri dinliyor. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah diyerek. Amin. İnşallah. Kayseri'deyiz. Burak'la beraber sıradaki şarkı şu an uzun yolda olan kıymetli ailem Turgut ailesine gelsin diyerek aramızda. İyi yolculuklar diliyoruz hepsine. Güzellikle geçsin inşallah. Sıradaki şarkılar onların da yolunu daha da güzelleştirsin. Yine Melih, sıradaki şarkı canım sevgilim Funda'ya gelsin diyerek mesajını gönderdi. Sevginiz daim olsun. Hadi bir de Kahramanmaraş'a gidelim. Perihan, o da bizlerle. Asla bir öğretmenle evlenmem diyordum. Eşim öğretmen. Ha, niye ki? Neden acaba? Niye böyle bir şey söyledin ki? Neyse, iyi ki tabii ki. Mutluluklar dileyelim.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller Web Platformu'nun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek. Ankara'nın Mamak ilçesinde açlık alanda başlayan yangın kısa süre büyüyerek ormanlık alanlara sıçramıştı. Ve tabii ki son durumlara bakıldığında rüzgarın da etkisiyle giderek ilerlediği paylaşılıyordu. Ankara Valiliği yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirtirken Orman Genel Müdürlüğü alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu. Çok şükür. Yine yangınla alakalı Amerika'nın Nevada eyaletinde de Reno kenti yakınlarında devam eden orman yangında yaklaşık 61 bin dönüm alan küle dönmüş durumda. İnanılmaz büyük bir alan. Alevler nedeniyle 42 bin kişiye derhal tahliye, 45 bin kişiye ise tahliyeye hazır olma uyarısı yapılırken yangında en az 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan sevgili dinleyenler, İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa'nın coğrafi işaret tescilli incirinde hasat sezonu başlıyor.

Bahçede ürünün fiyatı ise iç piyasada 60 liraya kadar gerilemiş durumda. Kraliyet ailesinin sofrasına kadar da gittiğini de altını çizelim. Bereketli olsun inşallah. Üreticiden tüketiciye kadar da sağlıklı ve güzellikle tüketilir.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Basın Ekspres iki telli güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Birinci köprü üstünde de Anadolu yönünde bir trafik kazası uyarısını görüyorum. Soldan iki şerit trafiğe kapalı, yoğunluk Çağlayan'ı da aşmış durumda. Alternatif olarak Haliç'ten sonra TEM yine aynı şekilde ikinci köprü hattında ya da öncesinde Avrasya Tüneli'ne de kullanılabileceğini söyleyelim. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise İstanbul yolu merkez yön Gersan'da bir trafik kazası uyarısı var. Kaza yoğunluğu hipodrom ayrımından başlıyor. Ortalama zaman kaybı 15 dakika. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar. Ben

Ve Radyo Türkvaz'da saatlerimiz 9.26 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Hicrel var şu an. Tatilimiz bizim de bitti. Şu an Kapıkule'ye doğru gidiyoruz. İstikamet Almanya. Tüm yolda olanların Allah yardımcısı olsun. Eşim Ergün'e de güç kuvvet ve sabır versin. Onu da çok seviyorum demiş. İnşallah en kısa zamanda tekrar da nasip olsun. Hicrel, yolunuz açık olsun. Atilla da Kırıkkale'de aramıza katılıyor şu an. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olması dileğiyle dedi. Amin. Mehmet Kalay da aynı şekilde kandilimizi kutlayan mesajlarımızdaydı. Özlem, hoş geldin aramıza. Bekarken evimde hani ben yoksam asla kimse kalamaz. Kapıları kilitler giderim derdim. 22 yıldır ben İstanbul dışındayken evim tıka basa doluyor demiş. İşte seveni çok olunca insanın tanıdığı akrabası, çevresi. Olabiliyor öyle şeyler. Kalmışım. Hayatta yapmam dediğiniz bir şeyi yaptınız mı sevgili dinleyenler? Yaptıysanız nedir? Aklım.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. Yine özellikle cuma gününden, geçtiğimiz cuma günden itibaren etkili olan o Afrika kökenli tropikal sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar etkisi artarak devam edeceği de söyleniyor. 3 ila 6 santigrat derecede yükselebilecekmiş diyeyim, daha doğrusu yer yer değişse de. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyin ve tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: ben İzmir'den Sinan. Sana ve tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine, herkese hayırlı haftalar, sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkürler Sinan. Sana da kolaylıklar, sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Adaşım Uğur da Aydın da bizleri dinliyor. Hoş geldin aramıza. Şu tatil konusunda bir de sıra bize gelse demiş. Yani tatil yerinde olunca tabii ki biraz böylesi zamanlama konusu farklı olabiliyor. Uğur, inşallah en kısa ve en güzel zamanda sen de o güzelliği yaşayıp şöyle bir yorgunluğu, siniri, stresi, bütün her şeyi, negatif enerjiyi şöyle bir atıverirsin. İnşallah. Senem'de, İskenderun'da bizlerle huzurlu günlerimiz olsun. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Latife de bizleri dinliyormuş. Günaydınlar, bizim de tatil bitti diyerek oh çok şükür kavuştuk. Yani işte arada böyle biraz soluklanmak, bir nefes almak, yıl boyu uğraştığımız rutinlerin dışında sadece kendimize baş başa kalsak bile, tabii ki sevdiklerimizle beraber, hani çok çok böyle basit durumlarla bile kendimizi yenilemek güzel olabiliyor. İyi gelebiliyor insana. Zeynep Adana'da bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar. Ali, şiirin başkenti Kahramanmaraşlarımızdaydı. İstanbul'da Emirhan, yollardayız biz de. Yıllardan beri değişmeyen frekansım. Ve bu frekansı güzel kalbiyle turkuaz boyayan Uğur abicim demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. İyi ki varsın Emirhan. İyi ki. Güzel yolculuklar diliyorum sana da o zaman. Pınar'a da sevgiler, selamlar olsun. O da yine hayırlı yayınlar mesajıyla bu güzel günün hürmetine tüm dualarımız kabul olması dileğiyle demiş. Amin. İnşallah. Radyo Turkuaz.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
2: Ankara 90.2.
10: 90.2.
2: İzmir 101.
10: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın ilk Urla Günü merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bugünün özel ve güzel bir anlam taşıyan bir gün olduğunu hepimiz zaten şu an farkındayız. Mevlid Kandili. Kandilimiz mübarek olsun sevgili dinleyenler. Dualarımız kabul olsun inşallah. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olacak o güzel şarkıları ve sohbetiyle. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve yine siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de Uğur'la Ayışın'da tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vermek için. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere. Ben

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan sona erdi. Festival 343 bin kişiyi ağırladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. Üniversite kayıt süreci başlıyor. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlayacak. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Adana merkezi 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Amirli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024-25 döneminde 484 milyar Türk lirası tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.
1: Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.

Geldim geldim, koşarak geldim. Çok hızlı bir şekilde geldim söyleyeyim. Maşallah trafikte de bir problem yoktu. Sizin bulunduğunuz yerlerde durum nedir bakalım? Trafikte olanlar, evinde olanlar, iş yerinde olanlar. Şimdi mikrofon kimde? Gönül dostu Füsun'da. Efendim, kahvaltı etmeyenler varsa yanımda güzel sağlıklı kahvaltılarım var. Geleneksel Türk kahvaltısı. Kahve içenler, çay içenler varsa kendi yaptığım çikolatalar var. Ya, en sonunda kendim çikolata yapmaya başladım. Yani nereye gitsen, nereye baksam şekersiz var mı? Çünkü şekersiz çikolata olur mu falan diyorlar. Olmaz, ben de çok güzel olur. Bir ara tarifini veririm tabii ki. Öyleyse hazırsak, ben böyle gönlümle, yüreğimle, ikramlarımla geldim. Sizler ne durumdasınız? Herkese bir kez daha selamlar, sevgiler. Uğurcuma teşekkür ediyorum.

0: etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu Füsun.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Expertise, Dino Bilet.

güzel gönüllerimize iyi bakıyoruz değil mi? Birbirimize söz veriyoruz. 500-588-30-0'da da buluşuyoruz. Aynı zamanda @radyoturkuaz@gönuldostufusun sosyal medyada sizleri bekliyorum. Bakalım bu hafta nasıl başladı, nasıl geçecek, neler yaşıyoruz, neler yapıyorsunuz? Hepsini konuşmak üzere dertleşelim diyorum. WhatsApp'ta sizi bekliyorum. Şimdi bugün çok kıymetli, çok önemli gecelerden biri. Rahmet elçisi, bakın Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini dualarla andığımız çok kıymetli, çok özel bir tarih ve onun ibadetlerinden, onun ahlakından, onun hadisi şeriflerinden, onun mucizelerinden ben kendi hayatıma pek çok şey katmaya çalışıyorum. Rabbim diyorum bu mübarek gecede dualarınızı kabul etsin. Birbirimizin dualarında olalım. Farkındalığı bol bir gün olsun.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Şimdi çalışan kadınlar hafta sonu daha fazla tabii ki böyle yemek yapabiliyorlar. Daha fazla belki de yemek daha şirin eşli olabilir. Daha doğrusu daha fazla mutfakta oluyorlar. Söyleyeceğim cümleyi de tam söyleyemeyip dolaylı. Ama bozuldu sandığımız şeyler, benim gibi panik atak sanışlar, ay bu bozulmuş, buna ne olmuş, küflenmiş mi dediğimiz pek çok şey var. Şimdi Kimya Gerçeği diye bir sayfa vardı, çok hoşuma gitti. Sizce bozuldu mu? O da soruyor, ben de size soracağım ve doğrusunu bulmaya çalışacağız. Gönlümün dostları, az sonra tabii ki kulağınız yüreğiniz bende olsun. Esra gelmiş, yeşimimiz gelmiş, aynalarımız, nalanlarımız, zührelerimiz. Murat Beyciğim hoş geldiniz. Siz de görüyorum. Aydın'dan Uğur gelmiş. Taksici dostlarımız burada mısınız?

0: yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Mobil.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Vallahi her derdime ağlıyorum be Sezen abla. Şimdi duygulu bir insanım, ne yapayım? Bazı insanlara bakıyorum, ne güzel böyle mantıklarıyla mental bir havada devam ediyorlar. Yani madde onlar için daha önemli, öyle suların içerisinde falan. Hiç kendilerini kaybetmiyorlar ama su yoğunluğu yüksek olanlar beni anlıyorlar. Ağlıyorum ama sonra hemen toparlanıyorum. Yay burcuyum, hemen gülümsemeye başladım. İyi ki biraz yaylık var diyorum. Vallahi yay olanlar şanslılar. Yani haritalarında da farklı gezegenlerde de yayı olanlar, evladı yay olanlar, iş yerinde yay burcu olanlar, çalışanlar arasında onlar şanslıdır. Şanslı getirirlerse söyleyeyim. Fakat şimdi ne oldu? Döndük tatilden, ilk iş, ilk çalışma günü ne yapacağız diye bana soranlar var. Denizli'den Mehmet Ali'ye buradan selamlar gönderiyorum. Vallahi zor tabii ki, kolay bir şey değil. Şimdi sen oradasın, iştesin ama ruhun tabii ki hala tatilde. Bizde de oluyor bu, bende de oluyor. Genellikle aynı şeyler oluyor. Ama bence şöyle bir sıralama yapabiliriz. Mehmet Ali, kahve. Önce bir kahve. Sonra maillere şöyle uzaktan bak, hiçbir şey yapma ya da bilgisayarını aç ya da ne iş yapıyorsan. Şimdi ben tabii ki hani mail falan diyorum ama yaptığınız her iş olabilir. Önce bir uzaktan bakın. Böyle ilk defa tanışıyormuş gibi. Sonra nerede kalmıştık? Toplantıları yapabilirsiniz ya da kendi kendinize konuşabilirsiniz. Yaptığınız iş birebir yaptığınız bir işse. Acil olan işleri bir ayıklayın bakalım. Günün geri kalanında hayatta kalmaya çalışın. Ve eve gidince tatilin devam ettiğini kendinizi inandırın. En güzeli de şu oluyor aslında. Eve gidiyorsunuz, dolap boş, hiçbir şey yok. Diyelim ki bir otele gittiniz ailenizle birlikte. Oh ne güzel, yediniz içtiniz falan. Rahat. Ben kadın dinleyicilerime çok mutlu oluyorum. Çamaşır yıkamıyorlar, bulaşık yıkamıyorlar, yemek yapmıyorlar. Onlar için o kadar seviniyorum ki. Çoluk çocuk orada yiyin için anneye karışmayın. Fakat eve bir geri dönüyoruz. Nerede o açık büfeler, değil mi? Nerede ya, bir kap yemek yapabilsek bile yeterli. O yüzden de sakın üzülmeyin diyorum gönlümün dostları. Mesela köye gidenler oluyor. Orada böyle o doğayla yeşillikte içeceğiz. Sonra bir geliyorsunuz eve, dört duvar kapanıyoruz. Oh o da çok fena, o da çok fena. Bilmiyorum Mehmet Ali, şu an kendini iyi mi hissettin yoksa eve mi gitmek istiyorsun? Bir söyle bakayım. Yoksa tekrar tatile geri mi dönmek istiyorsun? Kimler böyle yazsınlar? 505-188-30-0.

0: Şimdi çoğu şeyi bozuldu sanıptı. Ne yazık ki ben çöpe atmışım gönlümün dostları. İnanamıyorum kendime. Şimdi çikolatanın üzerindeki beyaz lekeler. Şimdi çoğu zaman insan onu küf zannediyor. Ama sıcaklık değişimiyle kakao yağının yüzeye çıkmasıyla oluşan bir böyle kristalleşme gibi bir durummuş. Yani nem nedeniyle aslında şekerin yüzeyde yeniden kristalleşmesi oluyormuş. O yüzden de görüntüsü ve dokusu değişebilir ama bu tek başına çikolatanın bozulduğu anlamına gelmiyormuş. Sonra balın koyulaşıp pütürleşmesi. Ben çok bal tüketmediğim, hatta hiç tüketmediğim için tam bilemiyorum ama çocukken hatırlıyorum. Evet, bal zamanla koyulaşıyor, katılaşabiliyor, pütür pütür bir görünüm alabiliyor. Bunun tabii ki en sık nedenlerinden biri işte o içindeki glikozun, şekerin yine çikolatada olduğu gibi kristalleşmesi. Özellikle doğal balda sık karşılaşılırmış ve tek başına bozulma belirtisi falan da değilmiş görünümün dostları. Hani böyle bir köpürme, bir koku, bir ekşilik varsa oradan belki hani bir dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi zeytinyağının da koyulaşması var değil mi? Ama soğukta kalan zeytinyağı zaten bulanıklaşıyor. Bunu biliyoruz. İçinde böyle küçük katı parçacıklar da oluyor. Bunun nedeni de yağdaki bazı böyle trigliseritlerin ve doğal mumların düşük sıcaklıkta kristalleşmesiymiş. Bakın bu kristal neler yapıyor böyle. Oda sıcaklığına gelince zaten normale dönüyor biliyorsunuz ki. Bir de tahinin üzerinde sıvı oluşuyor mesela. İşte yağ çıktı bozuldu diye düşünmeyin. Tahindeki susamın doğal yağı zamanla katı kısımdan ayrılıyor. Yüzeyde birikiyor. Yani buna da faz ayrışması deniyor. Not aldınız mı? Sınav yapacağım yarın. Yarın soracağım bunları. İyice karıştırdığınızda tekrar homojen hale geliyor. Ben bunu merak ediyordum. Ve yaban mersini. Şimdi üzerinde beyaz tabakayı görünce hop bunlar tamam küflendi bitti gitti diye benim gibi atabilirsiniz. Yaban mersinin üzerindeki puslu beyaz ve mavimsi görüntü çoğunlukla küf değilmiş. Meyvenin kendi ürettiği doğal mumsu koruyucu tabakaymış. Buna da bir dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Yani eşimle beni bizi Denizli'ye aslında götürebilirlerdi. Bir ambulans gelebilirdi. Kapının önünde, girişim biraz üstüydük çünkü. Gelirdi, konuşurdu, bakardı. Sanki böyle insan gibi, yarabbim. Nasıl bir şeydi, onun karnını doyururdu. Bırakın karnını doyurmayı. O zaten karnı doyuyordu o sitenin içerisinde. O bize böyle dostluğa, arkadaşlığa, sevgiye, o naza falan geliyordu. Ay, anlatamam size. Biz konuşuyorduk böyle, sandalyeleri kenara koyuyorduk kapının önünde. İyi karşı komşular anlamıyor. Üstteki komşu bir kere demişti, hayırdır ne oluyordu diye. Şimdi eğer bir erkek seni belirsizlikle bırakıyorsa gönlümün dostları, yani insan da bozulur. Az evvel ne bozuldu? Bal bozuldu, zeytinyağı bozuldu. İnsanlar da değişebilir. Ona lütfen yazmayın. Ondan netlik istemeyin. Peşinden koşmayın. Yani gerçekten sessizlik, bakın, çok önemli. Mesaj yok, aramak yok, hiçbir şey yok. Sessizlik aslında sizin kendi kalitenizi, duruşunuzu ve onunuzu da koruyacak. Ve size daha berrak bir zihin verecek. Ben ne yapıyorum, ne oluyor diyecek. Odağınızı yeniden kendinize çevirin. Bakın bu çok önemli. Tabii ki ortaya çıkarsa, tabii ki sizinle iletişim kurmaya çalışırsa. Yani benim için öngörülebilirlik önemli değil. Yani bu çok önemli bir şey. Ve ortadan kaybolmalar olmasın diyeyim. Yani böyle şeyleri ben sevmeyeyim. Son bir kez konuşun ya da ama boş verdiğin, hiç uğraşmayın. Şimdi kısacık bir reklam molası ardından geliyorum.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
2: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Şimdi Özgür'üm bir şey söyleyeceğim. Hani katılan katılmayan bana bir yazabilir. 505-188-30-0'a. Şimdi bir bağımlılığı, bir borcu, bir sıkıntısı olan kişi bir erkekse eğer bütün aile kurtarıyor. Ben çocukluğumda da bunu gördüm. Yani Allah babam birçok böyle sorumsuzlukları vardı ama herkes onun etrafındaydı. Özellikle anne, yani babaanne. Tamam hani bunda ben bir şey, bunu burada kimseyi yargılamıyorum. O onun sınavı, o onun kaderiydi. Peki tükenmiş bir kadın. Tek başına kalmış bir kadın. Ona da ne deniyor? Sorunlu deniliyor. Kaprisli deniliyor. Onun yanında birçok insan bazen olmuyor. Problemli deniliyor. Ne oluyor sonunda? Yine onu tabii ki kurtaracak olan kim oluyor biliyor musun? Ya çocuğu oluyor ya bir başka kadın oluyor. Arkadaşı, dostu oluyor. Ya da ne yazık ki gidiyor bir doktora gitmek zorunda kalıyor. Yani burada ben bunu görüyorum. Çok sıklıkla görüyorum. Yani kadın kırıldığında, kadın yorulduğunda, kadın hata yaptığında yani uzun süre böyle her şeyi taşıyan olduğunda ona hemen nedense işte memnuniyetsiz, sorumlu, sıkıntılı, işte farklı şeyler söyleniyor. Yani sanki onun yorgunluğu, onun yaşadıkları kötü bir karaktermiş gibi. Sizce ne dersiniz? Yani tükenmişliği, kapris gibi, öfkeleniyor, bağırıyor, bazen çocuğa bağırıyor, eşine bağırıyor ama o bağırmanın altında neler var hiç sorgulanmıyor, konuşulmuyor. Yani sonsuza kadar güçlü olmak zorundaymış gibi değil mi algılanıyor? Bunu bir düşünelim, yeni saatimize bir merhaba diyelim, ardından buluşalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan sona erdi. Festival 343 bin kişiyi ağırladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi gecesi bugün idrak

edilecek. Geceniz mübarek olsun. İran, Hürmüz Boğazı için yaptırım uygulayacak. Geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaade gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk bağları Tokyo'da düzenlenen gastronomi atölyesi ile taşlandı. Türk Mutfağı Atölyesi etkinliği Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde yapıldı. Uzmanlar uyarıyor, uzun yolculuklarda hareketsiz kalmak bacakta pıhtı oluşmasına ve akciğer embolisine sebep olabiliyor. Özellikle risk grubundakilerin dikkat etmesi gerekiyor. Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Kocaeli Spor sahasında Amed'i ağırlayacak, karşılaşma 21.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo Turkuvaz.

Nasılsın? Kahveniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de Füsun olsun. Kalbinizde de Füsun olsun. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: saatimiz başladı gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'dasınız. Az evvel programı ikinci saatte geçiş yaparken demiştim ya, yani kadınlar tükendiğinde neden ona yardıma koşulmuyor? Neden onlar kaprisliymiş gibi gözüküyor? Neden daha kötüymüş gibi yorgun olduklarında gözüküyor diye. Yani birçok dinleyicimden mesaj gelmiş. Bakın erkek dinleyicilerimizden de gelmiş. Helal olsun diyorum onlara da. Onlar da bir mantıkla tabii ki açıklıyorlar bunu. Esas diyorlar, hani bakıldığında insanın eşinin yakın olması gerekiyor. Ailenin yakın olması gerekiyor. Yani eğer benim eşim diyor gidip de diyor bir komşudan, bir arkadaşından, bir iş arkadaşından ya da bir psikologdan destek alıyorsa ben ne yapıyorum burada diyor. O evin içerisinde işte budur diyorum ya. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi tek tek de mesaj gönderiyorum. Gelen o mesajların cevaplarına 500-588-30-0'dayım. Mehmet Beyciğim teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Barış'ı görüyorum. Barış ne kadar güzel anlatmışsın ve açıklamışsın. Tabii ki ben şimdi biraz böyle bir özet halinde sizlere sunuyorum ama bizim esas, bizim sevdiğimiz insana bizim destek olmamız gerekiyor. O gidip başka bir yerden destek alıyorsa burada diyor eşin de işte abinin de ya da babanın da, bir erkeğin de kızı için, kardeşi için, eşi için bir ben ne yapıyorum, ben onun yanında ne yapıyorum, neresindeyim hayatının diye de sorgulaması gerekiyor demiş. İşte budur. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Öyle de devam edeceğiz ama 53 saniyelik bir reklamım var. Beni bekleyin.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Şimdi hafta sonu kendi laboratuvarımda hazırlamış olduğum şekersiz katkı maddesi çikolata çok merak edilmiş. Neden? Çünkü sosyal medyada hikaye bölümünde paylaştım. Aslında orada da var ama belki Instagram'ı olmayanlar vardır. Birazdan ben o tarifi veririm sizin için. Çok kolay gönlümün dostları. Eğer şekeriniz vücutta yüksekse ve biraz daha dikkat etmeye çalışıyorsanız, hayatınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz, hemen ben size çok güzel bir tarif. Laboratuvarım sizin için açıktır. Bu arada başkalarının kafasında inandığı versiyonlarımdan sorumlu değilim kaç kişi diyor. Bir göreyim bakayım. Bir elleri göreyim. Evet, evet, evet. Bu çok önemli bir şey. Yani başkasının seni nasıl algıladığı, çoğu zaman senin kim olduğundan çok onların zihinsel şemaları, geçmiş deneyimleri ve beklentileriyle alakalıdır.

güzellik yer dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: eski ben, yeni ben yapalım mı? Var mısınız dostlar? Ama bunu mutfakta yapacağız. Şimdi besinleri sadece ne yediğimiz değil, nasıl hazırladığımız ve neyle birlikte tükettiğimiz de tabii ki çok önemli. Yine kimyagerce güzel böyle bir hazırlık yapmış. Aslında baktığımda çoğunlukla ben de eskiden yeniye geçiş yapmışım. Mesela domatesi tabii ki çiğ olarak yemeyi çok seviyorum. İşte nedir? Kahvaltıda böyle salatalı biberi domates doğrardık. Ama artık böyle çok istiyor canım. Yani menemen demeyeyim, sadece menemen olayına girmeyeyim de. Tabii her gün yumurta tüketmeye çalışıyorum çünkü sevdiğim bir şey. Çiğ yemek yerine zeytinyağıyla pişirmek aslında oradaki o likopen var ya, işte onu kullanılabilir hale getiriyor. Yani yararlı bir şey oluyor. Zeytinyağı. O yüzden de ben eve gidip böyle tencerelerce domatesli zeytinyağını işte böyle bazen biber falan da koyup pişiriyorum. Sonra onu istediğim tarzda bütün yemeklerin içine katıyorum. İşte bu bizim kışlık gibi bir durum. Hani kışlık yapıyor. Ya kışlık demeyin. Yazın bittiğini anlıyorum ve bu sene hiç gücüm yok biliyor musunuz domates yapmaya, konserve domatesi. Hiç canım istemiyor, ne yapacağım bilmiyorum. Sonra sarımsağı ezip veya doğrayıp pişirmeden önce 10 dakika bekletmek. Yani zamanınız varsa bunu yapar mısınız? Biz hemen pişiriyoruz. Mesela hemen böyle doğrayıp, hatta hiç ezdiğimi hatırlamıyorum. Biraz böyle bir 10 dakika bekletmek. Orada yine bir oluşum varmış. Artık nasıl bir kimyasal oluşumsa onu destekliyormuş dostlar. Mesela brokoliyi de küçük parçalara ayırıp yaklaşık 40-45 dakika beklettikten sonra pişirmek. Bu da çok sağlıklıymış. Peki kahve ve çay özellikle böyle demlenirken demir içeren öğünlerden ayrı tüketmek demir eğiliminin azalmasını önlüyor. Yani aslında kahvaltıda o böyle nedir işte proteinli bir şeyler falan yiyorsanız aslında çok fazla yanında çayında olmaması gerekiyor. Yani kahvaltıdan sonra yarım saat sonra içerseniz çok daha sağlıklı oluyor. Bunu unutmayın. Yani o demir gitmesi, vücudumuza demir almaya çalışıyoruz takviyeler falan derken biz yerken yaptığımız hatalar oluyor, o demir sonrasında yok oluyor. Yani bunlar belki küçücük minicik hatırlatmalar ama gerçekten yediğimiz besinden aldığımız faydayı çok fazla değiştirebiliyorlar. Kısacık bir reklam, geliyorum.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Expertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6,
6: 93.6.
3: Ankara 90.2,
6: 90.2.
3: İzmir 101,
6: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Yaşamadım ama yaşayanlar söylüyor. Yani o sana başka birini aldatırken geldiyse, acaba gerçekten seninle farklı olacağını inanıyor musun diye de sorabiliriz. Bugün yine bazı sorularımız var. Yani bunu aslında en başından beri biliyorsun, öğrenmişsin ya da duymuşsun ya da o bir şekilde kendisi söylemiş. Kim bilir de söylüyorsa da o da enteresan yalnız. Kendi zaafını ya da kendi yanlışını karşıdakine belki de bilmiyordur. Onun da ne olduğunu farkında değildir. Yani size o şekilde gelmişse sizce siz ona güvenebilir misiniz?

içinde öyle mesajlar gelmiş ki anons yapmadan duramadım tabii ki. Çok önemli bu. Vallahi ben giderim demiş. Ben giderim demiş. Yani ben bir şekilde biri, o tarz biri benim hayatıma geldiğinde gelmesine izin vermem, hemen kaçar giderim demiş. Olabilir, bu da olabilir. Gönlümün dostları, bakın bu çok önemli. Yani aptal olmadığımı ona belki söyleyebilirim demiş. Belki daha önceki yıllarda söyleyemezdim ama ya da bunu bilemezdim, anlayamazdım. İşte tecrübe böyle bir şey. Yani diyorum ya size, kitaplar okuyun, romanlar okuyun, insanları tanıyın. Kişisel gelişim kitapları bakın, böyle hoşunuza gidenler olursa neden olmasın. O şu kişisel gelişim kitaplarıyla çok dalga geçiyorlar ama içinden neler neler çıkıyor biliyor musunuz? Ne farkındalıklar. Belki 10 yıl önce okuduğunuz bir şey 10 yıl sonra hayatınıza bir olayla geliyor. Aa, hatırlıyorsunuz, hatırlatıyor kitap sizi aslında. Bak burada böyle olabilir, şöyle olabilir diye. E bu kadar tecrübe şu kısacık dünya hayatında yapamayız. Yani çok onca tecrübemiz olamaz. O yüzden de hani aptal olmadığınızı karşınızdakine de bir hissettirin. Bu çok önemli bir şey. Mesela ben artık çok zor inanıyorum. Yani karşımdaki insan bazen öyle şeyler söylüyor ki, bunu 30 yıl önce söylemiş olsa inanırdım ki inandım. Ama şimdilerde sorgulayabiliyorum. Acaba diyorum, altındaki o mesajları, o metinleri algılamaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum mesajlarınıza. Sadece 8 saniyelik bir reklamım var.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: Kim zalim olmak ister ki? Yani tabii ki ben de alim olmak isterdim gönlümün dostları. Daha böyle kendi halinde, daha böyle sakin bir şekilde takılmak isterdim bu hayatın içinde. Ve şöyle güzel bilgilerle donatmak isterdim. Ama etrafınıza baktığınızda siz ne kadar kendi kabuğunuzda daha sakin, daha yumuşak, daha tatlı yaşamaya çalışsanız da oradan buradan çekiştirildiğimiz için tek başımıza da olmuyor tabii ki. Bazen zalim de olabiliyoruz. Ama biz yine de alim olalım. Zalim olmayalım, zalimlerden olmayalım. Şimdi Ergün Beyciğim, Kırşehir'e selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar dikkatli ve güzel dinliyorsunuz programı. Var olun, sağ olun. Uğur'cum hoş geldin. Vallahi senin için çaldım az evvelki şarkı. Ay şaşırdım, o kadar istiyordum falan diye. Özlemimiz hoş geldi, Güler'imiz hoş geldi. Selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Kırıkkale'den Hatice'mi görüyorum, Mustafa Bey'i görüyorum efendim. Zelin'imiz, Suzan'ımız, Nurcan'ımız bizimle birlikte. Kürşat'cığım, sabah saatlerinde gelen mesajlar, Nilüfer, Adana'dan Belkıs'ın, Rahime ablamız, hala dinliyorsanız Sabahat'ımız çalışırken bize bir fotoğraf göndermiş. Allah güç kuvvet versin diyorum. Bir hastaya bakmak kolay değildir. Bu bir meslek de olabilir, bunu sevdiğiniz için de olabilir. Zaten herkes de bunu yapamaz. Şifalı eller, şifalı gönüller bunu yapıyorlar. Fatma'yı görüyorum, Hasan'ı görüyorum. Sizlere de buradan selam olsun diyorum. Birazdan vedada buluşuyoruz.

0: bugün çok kıymetli bir gece, Mevlid gecesi. Dualarınızda olmak dileğiyle diyorum. Rabbim böyle böylesi gecelerde hani gönlümüze huzur, yüreğimize huzur. Hani açılmayan böyle kapılar ya da kapanmış olan her ne varsa onların açılması için nasip etsin diyorum. Benim güzel dostlarıma bazı şeylerin toparlanmasını hayırla, huzurla geçsin bu haftamız. Ve kendinize çok iyi bakın. Mevlid gecemizde Peygamber Efendimiz'i de anmayı unutmayın gönlümün dostları. Çünkü onun doğumunu kutluyoruz biz. Onun doğumu çok kıymetli. Ve ben artık veda ederken mikrofonu sevgili Hilal Özgani'ye uzatacağım. Programın son reklamı ve son şarkısı sizlerle. Yarın buluşmak üzere.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine...

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde

0: 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan sona erdi. Festival 343 bin kişiyi ağırladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. İran, Hürmüz Boğazı için yaptırım uygulayacak. Geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaade gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk bağları Tokyo'da düzenlenen gastronomi atölyesiyle taşlandı. Türk Mutfağı Atölyesi etkinliği Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde yapıldı. Uzmanlar uyarıyor, uzun yolculuklarda hareketsiz kalmak bacakta pıhtı oluşmasına ve akciğer embolisine sebep olabiliyor. Özellikle risk grubundakilerin dikkat etmesi gerekiyor. Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Kocaeli Spor sahasında Amed'i ağırlayacak, karşılaşma 21.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

eşinin, dostunun, hiç tanımadığının, çoluğun, çocuğun, sokaktaki canın bile iyiliğine dua eden, kendisi için hayırlı dualar isteyen herkesin dualarını kabul etsin. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Önemli bir gün bugün. Kendimizi duaya, özellikle akşam saatlerinde,

İK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize acil

%44 oranında bir trafik. İstanbul'da trafikte olanları biraz bazı yerlerde yoruyor. Yol çalışmaları var, kazalar var. Bağlantı yolu Akom Nurtepe yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yeni olan bir olay bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. O yüzden varsa alternatif yol seçin. Akom, bağlantı yolu Akom Nurtepe tepe yönü, bilginiz olsun. D100 Avcılar Gümüşpalak Küçükçekmece yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yine zaten Avcılar Gümüşpalak o civar hep yoğun. Bölgede yine trafik yoğun, bilgilerimizi sunarız. Birazdan buluşmak üzere.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0505-188-30-0'dayız. Bu arada canım Sema, canım Sema emekçi. Hani böyle hayatınızın ilk arkadaşları vardır ya, çocukluk arkadaşınız, ergenliğe yürüdüğünüz yol. Ama onun öncesinde sokakta evcilik oynadığınız arkadaşlıklar. Sonra birlikte ergenlik dönemi geçirirsiniz. Gizli saklı şeyler konuşulur. Herkesten çok önemli olduğunu düşünürsünüz. Gereksiz acıları birlikte çekersiniz. Hiç olmadık yerlerde asilik yaparsınız. Gülersiniz, eğlenirsiniz ama o eller hiç ayrılmaz. Yılları saysak sayamayız be Sema. Vallahi şarkıyı sana seçtim. Ne

devam ediyor yayınımız. Bir yandan da haber başlıklarımıza bir bakacağız. Duygulanan dinleyicilerimiz olmuş ya. Çocukluk arkadaşımla hala mı görüşüyoruz? Ya yüz yüze gelemedik arkadaşlar. Sosyal medya olmasa haberimiz olmayacak. İnşallah en yakın zamanda. Kopmamak lazım. Güvendiğiniz, gerçekten sizi sevdiğiniz insanlardan. Çünkü artık dostluk kurmak, birine güvenmek, sırtını yaslamak çok zor be.

güzel şarkılar ya. Hiç yerleri dolmuyor. Biz yıllar geçti, hala yeni nesil bile bu şarkılarla büyüyor. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hepinize mutlu bir gün dileyelim. Hayırlı kandiller diye de hatırlatalım tekrar tekrar. Bugün büyüklerimizi arama, yakınsa ellerini öpme, bugün dua etme, arınma. Bugün ibadet günü arkadaşlar. Başlıklarımız hazır, bana müsaade edin. Şarkıyı bitirelim, gelelim. Neler var neler yine güzel yurdumda.

Mersin'de bir evden çok kötü koku geliyormuş, ihbar edilmiş ev. Gidiyor yetkililer eve, 100'den fazla kedi var evde. Ben anlıyorum hayvan sevgimizi. Benim evde 3 kedi, bir köpek. Ben kendimi de anlıyorum ama pırıl pırıl bir ev. Yan tarafı kokumla rahatsız etmem. Şimdi sen 100 kediye eziyet ediyorsun o evde, o kadar pislik içinde yaşatarak. Etrafa da yaydığın koku zaten malum, şikayet edilecek kadar. Yapmayın arkadaşlar. Akıl sağlığınıza dikkat edin. Aklınıza çok iyi bakın. Yapmayın böyle şeyler.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Hemen ardından bir de Kayahan çalacağız. Bu kadar özel isimlerin yan yana olduğu haftanın ilk yayını. Ayın 24'ü. Ağustos bitiyor. Çok değil, bundan belki de en fazla 30 gün sonra üzerimize hafif daha kalın hırkalar, ne bileyim, camlar teker teker kapanacak. Akşam yatarken artık balkon kapıları kilitlenecek. O püfür püfür esse de rahatlasak dediğimiz rüzgarlar üşümeye bırakacak. Yapraklar dökülmeye başlayacak. Balkondan balkona sohbetler azalacak, değil mi?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündem maddesi. Soykırımcı İsrail ateşkese hiçbir gün uymadı. İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçmişin en önemli kültürel miraslarından biri kayıt altına alınacak. Kültür Bakanlığı İstanbul'un tarihi hazirelerindeki mezar taşlarını kayıt altına alıp envantere kazandıracak. Bir ülke daha çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını parlamentoya sunacağını duyurdu. Şefler Erzurum mutfağını keşfetti. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde ünlü şefler 39 lezzet durağını ziyaret ederek cağ kebabı, su böreği ve kadayıf dolması gibi yöresel lezzetleri deneyimledi. Serbest piyasada gram altın 7180, dolar 48.08, euro ise 56.12 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Yapı
3: Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix.

İkinci saatteyiz. Herkesin keyfinin yerinde olduğu bir gün. Bugün özel bir gün biliyorsunuz. Bol duayla. Hayırlı kandiller dileyelim.

devam edelim. Eğer sizle devam etmezsem gönül dostuyla sohbet etmek zorunda kalacağım. Çok tatlı kadın, Allah başımızdan eksik etmesin. Saçlara yine fönler, yine mutlu bir suratla gelmeler. Hayata pozitif bakmak için gönül Arkadaşlar lütfen, trafikle ilgili bütün hafta sonu bilançolarına baktım. Her pazartesi diyorum ki bu hafta bakmayacağım, yine baktım. Dikkatli olun, kurallara uyun, dinlenip araba kullanın lütfen. Seni lütfen, çok kötü haberler yine.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

dostlar, yavaş yavaş ilk haftanın, bu haftanın ilk yayınının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Mesajlarınızı görüyorum ama bugün böyle aktı gitti be yayın. Bütün her şey hakkında konuşup sağlıkla şifalanmaya gayret ettik bugün. Gönül dostundan sonraki yayın böyle oluyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündem maddesi. Soykırımcı İsrail ateşkese hiçbir gün uymadı. İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Kaçakçılığa geçit yok. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarında 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibarıyla 300 bin Türk lirasına yükseltileceğini duyurdu. Türkiye yeni haftaya sıcak havayla başlayacak. Sıcaklıklar özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi aşacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek. 15 yıldır iki şehir arasında ulaşım daha hızlı yapılıyor. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Demiryolu seyahat süresi 10 saatten 2 saatin altı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Mevlid gecemiz mübarek olsun. Mevlid kelimesini bilmeyenler varsa hatırlatmasını yapalım. Doğum zamanı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun anıldığı gecedir. Bir kez daha bütün İslam alemine güzellikler getirsin. İhtiyaç sahiplerine güzellik getirsin, yardım getirsin. Her zaman olduğu gibi Peygamber Efendimizin hayatı gibi güzel ve ahlaklı bir şekilde yaşamayı öğrendiğimiz bir gece olsun. Edilen dualar kabul olsun. Her şey gönlümüzce olsun sevgili dostlar. Evet, tutkuyla istekler başlıyor. Sevgili Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Herkese sağlıklı güzel bir hafta diliyorum. Güzelliklerle olsun, güzelliklerle geçsin. Ama eminim ki yine her daim olduğu gibi birçok dostumuzun gönlünden geçen mesajlar var. Duygular var, şarkılar var. Herkesin gönlünden geçenleri de turkuaz rengiyle, güzelliğiyle ortamlarda, mekanlarda yaşamış ve paylaşmış olacağız. Ben buradayım. 2 günlük bir ayrılığımız vardı. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? Kimler evinde, kimler iş yerinde, kimler aracında? Kısacası duygularınıza tercüman olmak adına ben sizlerle birlikteyim saatler 17'yi gösterene kadar 3 saat süresince canlı yayında. Hem mesajlarınızı, hem gönlünüzden geçen duygularınızı, hem de hayata dair olan duygularımızı paylaşacağız ve yaşayacağız. Yani her gün yeni bir ümitle, her gün yeni bir anlam katarak hayatımıza bu güzelliği yaşatmak en büyük temennim, en büyük isteğim. Ben hazırım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili dostlarımıza. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile İstekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun dostlar. Başladık.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.

Yine maşallahınız var. Çok teşekkür ederim. Özlenmişiz. Muhammed'le başlayalım o zaman. İstanbul'dan Seyran Tepe'den dinliyor. Aleyküm selam, teşekkürler. Maltepe'de evimde ders çalışırken bir yandan da sizi dinliyorum. Anneme selamlarımı iletiyorum diyor Esma gönderdiği mesajında. Allah zihin açıklığı versin. Ayşegül, eşim Ali Taner ve kızım Defne Selin'le birlikte İstanbul'dan yola çıktık. Balıkesir Erde'ye tatile gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Eşim ve kızım armağanım olsun demişler. Peki, selam olsun size de sevgili dostlar. İyi tatiller diliyorum. Ayrıca Kezban, hoş geldin diyor. Biz de radyomuzun başındayız her zamanki gibi. Herkese selamlar olsun. Bizden de sizlere selamlar. Hasan Konya'dan dinliyor ama şu anda Büyükada'da sevgili Hasan. Gecemiz mübarek olsun hepimizin. Bütün Türk İslam alemine güzellikler getirsin. Özellikle şu anda iş yerine çalışan Sözlüm Fatma için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ayrıca Ümit Sivri'den dinliyor bizi. Sana ve sevdiklerine armağanımdır. Sevim'in mesajı var. İki günlük aradan sonra diyor. Kavuştuk, özledim vallahi diyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Hayırlı bir hafta diliyorum size de İstanbul'dan Sevim'e ve sevdiklerine. Sena, o da bizi dinliyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Allah tekrar erdirsin inşallah. Merhabalar, iyi yayınlar. Güzel bir hafta olsun diyor. Ege göndermiş olduğu mesajında. Sana ve sevdiklerine armağanımdır. Dinleteceğim çalışma. O zaman devam edelim. Bakalım aramıza kimler yeni katıldı, kimler daha önce hiç yazmadı ve şu anda Radyo Turkuaz dostları genel olarak nerelerden kulak veriyor bize? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşteriler

de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. O kadar güzel dostlarımız var ki şu anda bizlere kulak veren. Özellikle evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, yine harika bir ortamda, yine her daim olduğu gibi kulak veren dostlarımız var. Bakalım dostlarımız şu anda bizleri nerelerden dinliyorlar. Öncelikle Sena, o da şu anda bizi dinliyor. Marmara'ya doğru yola çıktım diyor, gidiyorum. Peki, iyi yolculuklar diliyorum sevgili Sena için ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Bir de evladı var, Allah bağışlasın. Ona ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Aynı zamanda sevgili Murat, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Murat için ve bütün sevdikleri için. O kadar yoğun ki maşallah. Harun Siirt'ten dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Sen de aramıza bir kez daha hoş geldin. Merhabalar, hayırlı kandiller diliyorum demiş sevgili Hatice. Sizin de geceniz mübarek olsun. Allah tekrarını erdirsin diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Eymen, o da bizi dinliyor, sana ve sevdiklerine. Saadet, selamlar, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bilecik Bozüyük'ten dinliyorum sizi. Her vakitte sizinleyim demiş. Sporda bile şu anda banttayım ve sizi dinliyorum. Sizden güzel bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajla. Sevgili dostlar, peki. O zaman hazır mıyız? Dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Miraç harika bir hafta olsun diyor. Mutlu olsun, kalbinde iyilik olan herkese selam olsun diyor canım abim Erol için. Yeni bir başlangıç oldu diyor hayatında. Umarım her şey dediği gibi olsun diyor. Maraş'tan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlarımız her şey kalbinizce olsun. Mutlu mesut yaşayın olur mu? Ali Almanya'dan Devrek bekle beni geliyorum diyor. Sevgili Ali. Yakında memleketimdeyim demiş inşallah. Hadi bakalım sana ve sevdiklerine de hediyem olsun. Selamlar Demet ben. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarım Menekşe, Eda ve Özcan'a gelsin diyorlar. Peki sizlere de iyi çalışmalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Mesut Eskişehir'den takipteyiz diyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Firdevs Hanım'a ve orada dinleyen arkadaşlara. Özlem'in mesajı var. Mardin'den Özlem. Öncelikle anneme, babama ve çok sevdiğim eşim Bilal Kino için armağan olsun demiş. Herkesin Mevlid gecesini tebrik ediyor sevgili dostumuz. Zeynep İstanbul'dan arabada trafikteyim diyor. Teyzelerim sizi çok seviyor. Sağ olun. Selam olsun size de. Bizi yaşlısı genci gerçekten çok seviyor. Eksik olmayın. Fatma İzmir'den. Uzun zaman sonra demiş sesinizi duymak bize ilaç gibi geldi demiş. Fatma Hanım İzmir'den dinliyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Size de acil şifalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendim ve kızım Zeynep Nur için çok seviyorsun demiş. Kolay gelsin. Bizden de sizlere selam olsun. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Hepiniz birer harikasınız. Teşekkür ederim. Afyon'dan Bursa'ya gidiyoruz diyor Gülçağ Ulusoy. Sıradaki şarkı Afyon ve Bursalılar için gelsin. Selam olsun size. İyi yolculuklar diliyorum. Yollarda o kadar güzel dostlarımız var ki bizleri konuk eden. Selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Şükran ben Göynük'ten işine dinliyorum sizi. Sizin de Mevlid geceniz mübarek olsun. Her şey kalbinizce olsun. Eşim ve oğullarım için armağanımdır demişler. Sevgili Hasan, Adana Aladağ'dan bütün sevdiklerim için demişler. O da şu anda yolda seyir halinde bizi dinleyen dostlarımızdan. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Mehmet İzmir'den, Karabağlar'dan. Sıradaki şarkım sizler için. Ferhat Köçe istekleri var. Bakacağım, beklemede kalın. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız diyor. Ankara'dan sizi dinlemekteyim. Ben Erman, Mersin'de bulunan kardeşim Yasir'e, bacım Nisa'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Bu arada en sevdiğim şarkıcı Tarkan diyor. Reklamlardan sonra güzel bir Tarkan şarkısıyla buluşturacağım sizi. Erman Bey, sizin de Mevlid geceniz mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Ankara'ya, başkente sevgiler, selamlar. Mardin Kızıltepe'den Abdullah Özdemir. Nusaybin'e gidiyoruz. Mobilyacıyız demişler. Çalışıyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle iş arkadaşlarım Fahrettin ve Vedat için gelsin diyerek duygularını dile getirmişler. Sevgili dostlarımız peki. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz. Ben buradayım saat 17'ye dek. Misafirinizim, sizlerle birlikteyim. Bakalım şu anda kimler nereden dinliyor. Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: aylık çekiliş, yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

14.55 bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız birazdan. Antalya'dan Gülsüm, 6 yaşındaki kızım Asya Mira ile beraber dinliyoruz. Maşallah, Allah bağışlasın. Fatoş, İzmir 3 yol Bahçeli Evler'den. Sizin de geceniz mübarek olsun. Bu şarkı diyor kendime ve sizlere ve Turkuaz ailesine teşekkürler. Zühre, teşekkür ederim, her şey gönlümüzce olsun. İş yerine dinliyorum sizi diyor İsa. Bu güzel Mevlid gecesinde gönlümüzden geçen en güzel dua, eşimle el ele gönül gönüle Kabe huzuruna varabilmektir diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Allah edilen duaları kabul eylesin diyelim. İsa ve İstanbul'dan Hatice için. Ayrıca Ayşe Gaziantep'ten sizin de geceniz mübarek olsun, severek dinliyoruz demişler, eksik olmayın. Ünsal Pehlivan, Uşak'tan İzmir'e doğru gidiyoruz. Uşak'ta üniversitede yetenek sınavına girmiştik diyor. Şimdi sizi dinleyerek İzmir'e doğru yolculuk yapıyoruz demiş. Özellikle buradan Pelin Pehlivan'a başarılar dileğinde bulunmuş. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Ünsal Pehlivan, peki selam olsun size de. İnşallah güzel geçmiştir. Almanya'dan selamlar olsun. İsmim Erkan Karamuk. Eşim Özlem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Tır şoförüyüm demiş. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla bu saati de toparlayacağız. Çok sevdiğim bir Funda Arar şarkısı var. Yepyeni şarkılarından birisiyle baş başa kalacağız. Ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden kulak veriyor. Öncelikle mesaj hattımızı hatırlatalım yeni açanlar için. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündem maddesi. Soykırımcı İsrail ateşkese hiçbir gün uymadı. İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Kaçakçılığa geçit yok. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarında 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçmişin en önemli kültürel miraslarından biri kayıt altına alınacak. Kültür Bakanlığı İstanbul'un tarihi hazirelerindeki mezar taşlarını kayıt altına alıp envantere kazandıracak. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibarıyla 300 bin Türk lirasına yükseltileceğini duyurdu. Türkiye yeni haftaya sıcak havayla başlayacak. Sıcaklıklar özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi aşacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

İkinci saatteyiz dostlar. Devam ediyor Utku ile istekler. Bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Tabii dostlarımızın da beklediği sanatçılar var, şarkılar var. Herkesin gönlünden geçenleri de bir şekilde hem dile getireceğiz hem de şarkılarımızı adresine teslim edeceğiz. Nerede kalmıştık en son? En son buradaydık peki. İlda benim radyom hiç kapanmıyor diyor. Datça'dan sevgilerle, sizin de geceniz mübarek olsun. Sıradaki şarkım da sizler için. Bakalım kimler var? Fatma Kozan, iyi yayınlar. Allah yaptığımız dualarımızı...

dileklerimizi kabul etsin diyor. Aydın Germencik'ten sevgilerle. Ayla, sizinle geceniz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Merhabalar, sizin de her şey gönlünüzce olsun. İsmini yazmamış dostlarımız ama iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sizlere ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor göndermiş olduğu mesajında. Merhabalar, iyi yayınlar. Gülseren Ceyhan Yılmaz, o da bizi dinliyor, size ve sevdiklerinize. Harun, Yıldızlı bir istekleri var, bakacağım. Sizlere ve sevdiklerinize de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a dönüyoruz. Ailemi memlekette bıraktığım için ağlıyordum ama demiş, eşim bir şekilde beni mutlu etmeye çalışıyor demiş ve şu anda sizi dinliyoruz. Canım eşim Faruk'a gelsin diyor. Büşra Çınar, Allah kavuştursun. Sevgili Tayfun ve Çağla, seni sevgiliyken her buluşmada dinlerdik diyor ve şimdi evlendik diyor, yoldayız. Ne kadar güzel. Yani beni dinleyenler en sonunda evleniyor, öyle mi? Selam olsun, hayırlı olsun sevgili Tayfun ve Çağla. Bu şarkı da sizlere armağanımdır.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da günün şarkısının hemen ardından şu anda Maltepe'de beni dinleyen arkadaşlarımız var. Dila, Mia ve Naz. Onlar da bir yandan ekmeklerinin peşinde koşan üç güzel dostumuz, üç güzel yürek. Şu anda diyor seni dinliyoruz ve Afrika saç örgüsü yapıyoruz. Hadi bakalım, hayırlı işler diliyorum. Şu anda Maltepe'de dinliyorlar. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Ayrıca Samet, o da şu anda bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Samet, sana ve sevdiklerine dermanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Siz de her daim orada olun. Sağ olun, eksik olmayın. Merhabalar, iyi yayınlar. Saadet'e ve bütün sevdiklerine Ayşegül Trabzon'dan. Fındık topladık diyor, malum malum ay demiş. Hadi bakalım, sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bütün fındık toplayanlara armağandır diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, bereketli olsun. Cemile İzmir'den dinliyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Sabri İzmir Karşıyaka Şemikler'den gecemiz mübarek olsun diyor. Şu anda sizi dinliyoruz demiş. Meydan Çay Ocağı'ndayız. Hadi bakalım. Özellikle Cüneyt ve eşi Gökçe Hanım'a, Sabri ve Coşkun Bey'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Ve aynı zamanda Çorumlu İbrahim'e ve özellikle orada dinleyen bütün dostlara da armağanımızdır dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız? Manifest istekleri vardı, yerine getirelim. Ardından minicik bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0.

Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. İyi yayınlar diliyorum. Size geceniz mübarek olsun. Canım eşim Mehmet'e, oğlum Ege'ye ve kızım Celil'e gelsin diyor. Yeşim Aydın'dan yazdı bizlere mesajını. Sinan Karadağ İzmir'den sevgilerle. Sıradaki şarkım da özellikle bacanağım Barış İşbilir, baldızım Berna ve yeğenimiz Ömer için. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Sizin de geceniz mübarek olsun. Allah tekrarını erdirsin diyelim. Elif Bursa'dan iyi olmanızı diliyorum. Peygamber Efendimizin dünyayı nurlandırdığı bu güzel Mevlid gecemizde hayırlara vesile olsun diyor. Elif Bursa'dan amin inşallah. Ergin Çabuklar böyle hızlı başlayınca araya girmek istemedim diyor. Çelik dahil benim içindi demiş. Peki Mudanya'ya sevgiler selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı. Aydın Nazilli Pamukören'den Hülya Çevik. O da bize kulak veren dostlarımızdan. Hülya Hanım da incirleri kurutmuş. Şu anda bizleri dinliyorlar. Selam olsun size sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Bakalım başka kimler var? Birazdan diğer sayfa mesajlarına da geçiş yapacağız. Takip etmeyen dostlarımız varsa 505-188-30-00 mesaj attığımız, oradan bana yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile İstekler ve X'te Radyo Turkuaz dedikten sonra geçelim istek alan Gülşen'in bu güzel şarkısına.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Otonapor, Oto Ekspertiz.

Zaman su misali akıp geçiyor. Programın yarısı geride kalmış neredeyse. Bir diğer yarısı daha var ki orada da birbirinden güzel şarkılar adresine teslim olacak birazdan. Aleyküm selam, Kahramanmaraş'tan Reşit Avcı. Gecemiz mübarek olsun. Sıradaki şarkım sizler için. Özellikle sana ve sevdiklerine armağan olsun. Yani o insanın kendiyle alakalı bir şey. Yani insanın dinlediği müzik, yaptığı herhangi bir şey o insanın kendini bağlar. Yani herkes her şeyi dinleyebiliyor. Herkes her şeye bir şekilde ulaşabiliyor. Yani bunu böyle indirgememek lazım bazı şeylere. Anlatabildim mi Reşit? Merhabalar, İstanbul Maltepe'den dinliyorum sizi. Özellikle Serkan Koç ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Hülya Çevik, sizin de geceniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederim, her şey kalbinizce olsun. Bursa'dan Zeynep, güzel bir hafta temennisinde bulunmuş. Güzel Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya da sevgiler, selamlar. Şile, Korucuköy'deki evimizde tatildeyiz ve sizi keyifle dinliyoruz. Herkesin gecesini kutluyorum diyor. Ayten Hanım, can dostum Şirineme gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Ayten Hanım'a ve şu anda bizi Şile, Korucuköy'de dinleyen bütün dostlara da armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Dünya durdukça ne güzel. Devam edelim Veli. O da bizi dinliyor. Bulgaristan Türklerinin Kandilini kutluyorum diyor. Ayrıca Turkuaz ailesine selamlar olsun. Veli Kaleli. Sıradaki şarkımda sizlere ve orada dinleyen güzel yürekli dostlarımıza selam olsun. Merhabalar, geceniz mübarek olsun diyor Şirin Kurt. İstanbul Ümraniye'den Şirin, canım olan dostum Ayten'ime gelsin demişler. Peki, iki güzel dostlara ve güzel dostluklara dile getirelim şarkımızı birazdan. Merve, Antalya'dan bizi dinleyen herkesin gecesi mübarek olsun. Bu mübarek günde Rabbim bütün evlatlarımıza sağlık ve hayırlı ömürler nasip etsin diyor Merve. Amin. Selam olsun sizlere de. Aydın, Umurlu'dan sevgilerle. Barış Manço istekleri var, birazdan dinleteceğim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Ayşe'nin mesajı var. Ayşe de bizi dinliyor İstanbul'dan. Ayşe Hanım'a ve bütün sevdiklerine de dile getirmiş olalım şarkımızı. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, yüreğinizden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi kısa kısa sevdiklerinize mesajlarınızı benim aracılığımla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Ben neticesinde burada bir elçiyim. Duygularınıza tercüman olmaya çalışıyorum bu güzel şarkılarla birlikte. O zaman hazırsanız hadi buyurun geçelim istek alan şarkımıza.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlant hayata.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafın katkılarıyla.

Devam edelim. Cemalettin Kılıç, aldım şimdi mesajını, çok teşekkür ederim. Sevgili dostumuz bizi Yozgat Merkez'den dinliyor. Sizin de geceniz mübarek olsun. Rabbim tekrarını erdirsin. Sevgiler, selamlar olsun. Güler, o da bizi dinliyor. Afyon'dan yazıyorum. Güler için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Son saate artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sevgili Kemal, Almanya'dan dinliyor o da bizi. Sevgili Kemal Karavile, sizin de geceniz mübarek olsun. Sizinle gerçekten her şey güzel. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Kayseri'den Masal, duaların semaya yükseldiği, rahmetin kalplere indiği bu mübarek gecede dualarımız kabul olsun diyor. Sevgili Fatma Hanım'a ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar olsun. Murat, Aydın'dan dinliyor bizi. Murat için ve bütün sevdikleri için. Serdar, sağ olasın. Seni de bu güzel geceni tebrik ediyorum. Dualarınızda bizleri unutmayın, olur mu? Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Temennimiz budur bütün insanlık için. Her şeyin başı sağlıktır. Rabbim kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Şimdi istek alan bir şarkı daha var. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Ardından sözü son saate doğru taşıyacağız. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cuma'dan itibaren azalıyor. Hafta sonu birçok bölgede yağış etkili olacak. Katil İsrail sadece Gazze'ye değil Lübnan'a da ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. Bir ülke daha Eurovision'dan çekildi. Hollanda, tarafsızlığını yitirdiği için Eurovision 2027'ye katılmayacağını bildirdi. Bir top milyon dolarlara alıcı buldu. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli golünü attığı futbol topu açık artırmada 3,3 milyon dolara alıcı buldu. Serbest piyasada gram altın 7201 dolar 48.08 euro ise 56.14 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Şöyle bakıyorum da artık son saatimize bir çırpıda gelmiş olduk. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Aydın Umurlu'dan Cihan Karaaba, sevgiler, selamlar. Sizin de geceniz mübarek olsun. Birazdan dinleteceğim. Harika bir Barış Manço şarkısı var. Merhabalar canım kızım Neva, kuzenleri Dila, Sare ve Güliz için ve babaların prensesleri için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Trabzon'dan sevgili Gökhan'a. Bu arada yeni transferiniz de hayırlı olsun. Salah şov başladı, öyle mi? Keyifle izliyoruz. Eskişehir'den selamlar. Ayakkabı mağazamızda dinlemedeyiz demiş sevgili Alican. SS sevgiler, selamlar olsun SS'lere. Bakalım başka kimler var? Ayşe'nin mesajı var. Sevgili Ayşe Hanım'a ve bütün sevdiklerine selam olsun. Sizin de geceniz mübarek olsun. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. Devam edelim. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar, sözüm size, sizleri de bekliyorum. Bakalım ne alemdesiniz, neler yapıyorsunuz? Ufak bir içtima alalım mı, ne dersiniz? Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: Radio.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller web platformunun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Rahmetle andık, sevgiyle alındık, güzelliklerle andık Barış abimizi. Devam edelim. Sultan, özellikle Poyraz ve gelinim Gamze ile beraber sizi dinliyoruz demiş. Allah bağışlasın, selam olsun Sultan Hanım'a ve bütün sevdiklerine ithafen birazdan güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Canan, o da bizi dinliyor. Giresun'dan Canan için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, dualarımız kabul olsun diyor. Afyonkarahisar'dan selamlar olsun Hatice Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar. Mevlid gecemiz mübarek olsun diyor. Nihal göndermiş olduğu mesajında selam olsun size. Gönül Altınöz, sizin de geceniz mübarek olsun diyor. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Gönül Hanım göndermiş olduğu mesajında. Birazdan güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi sevgili dostlar. Şaban Bey, sizin de Mevlid geceniz mübarek olsun. Allah tekrarını erdirsin. Sevgiler, selamlar. Şimdi yepyeni bir şarkıyla baş başa kalacağız. Hemen akabinde kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz, artık neredeyse son 40 dakikamız. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Bir günde böyle kararsız kaldığımız durumları şöyle bir konuşalım, ne dersiniz? Güzel olur, keyifli olur, öyle değil mi? En çok hangi konuda kararsız kaldığımızı böyle bir konuşalım bakalım dostlar. Hangi konularda kararsız kalıyorlar? Mesela benim olmuştur. Bir iki defa metrobüs kullanmak zorunda kaldım. Acaba dedim Avcılar mı, Beylikdüzü mü, hangisi derken en sonunda bir arıza oldu. Bir yarım saat beklemiştim. İşte böylesine enteresan durumlar olabiliyor. Nazilli'den selamlar. Nalbur dükkanımızda sizi dinliyoruz demiş. Sevgili Hakan Özkan, sevgiler, selamlar size de. Merhabalar Selçuk Gökçeağlan'dan merhabalar. Makarna kıyıyorum ve sizi dinliyorum diyor Nazife Hanım. Ellerinize sağlık. Sizin de geceniz mübarek olsun. Sevgiler, selamlar. Bursa'dan Zarife, evde iş güç arasında kulaklarımızla, kulaklarımız sizde diyor. Günümüzü güzelleştirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Özellikle kardeşim Semiha için ve aynı zamanda herkesin gecesini kutluyorum diyor. Gönlünüzden geçen bütün güzel duaların kabul olması temennisiyle demiş. Sevgili Zarife Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Bir Mustafa Sandal isteği var. Şöyle bakalım, birazdan dinleteyim onu da, olur mu? Devam ediyoruz. Artık son yarım saat neredeyse. Yoklamalar devam etsin. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Utkuyla isteklerde 90'lar.
5: Utkuyla isteklerde 90'lar.

16:36 oldu saatler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Kemalettin, çok teşekkür ederim. Sizlere sevgiler, selamlar olsun. Mevlid gecemiz mübarek olsun. Rabbim tekrarını erdirsin inşallah. Ahmet, sana ve bütün sevdiklerine Zarife'nin mesajı var. Bursa Yıldırım'dan büyük bir keyifle dinliyoruz. Selam olsun size. Birazdan güzel bir Sezen Aksu şarkısıyla buluşturacağım sizleri. Kimse merakta kalmasın. Özellikle Sezen Aksu hayranlarının çok sevdiği şarkılardan birisidir. Yıllar öncesine götüreceğim sizi. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Ayrıca Trakya'dan dinliyorum sizi demiş sevgili Ahmet. Ahmet Çine'ye buradan selam olsun. Özellikle Batı Trakya'da dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili arkadaşlarımız. Erzurum'dan Serap, evdeyiz, mutfaktayız, sarmalar yapılıyor, misafirler var diyor. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Elinize sağlık. Gelen misafirler, her zaman söyleriz, rızkıyla gelir, bereketiyle gelir. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım vedada kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attı.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para hediye. Üstelik paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Kimi zaman 90'lar, kimi zaman günümüz, ama her zaman olduğu gibi her tarzın en güzeli. Evet, artık yavaş yavaş toparlıyoruz programımızı. Merhabalar Gökhan Dinç. Gülşen'den bir şarkı dinletmiştim, senin de Mevlid gecen mübarek olsun. Ayşe Kayseri'den gecemiz mübarek olsun diyor. Son şarkı da sizler için. Fatma'nın mesajı var. Çok teşekkür ederim. Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin. Germencik Bozköy'e sevgiler, selamlar. Neşe Konya'dan dinliyorum sizi. İzmir istikametine doğru gidiyoruz. Keyifle sizi dinliyoruz. Oğluşlarıma Musa Enes ve Mustafa Eren için ve çok sevdiğim eşime armağan ediyorum demiş. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet. Mesut İzmir'den sevgiler, selamlar. Sizin de geceniz mübarek olsun. Kürşat aleyküm selam. Hayırlara vesile olsun inşallah. Siirt'ten dinliyorum sizi. Gökhan Kayran. Şu anda direksiyon eğitimindeki adaylar için bir moral şarkısı demişler. Kolaylıklar diliyorum. Deniz'den Durmuş Ali. Canım eşime biricik oğlum için gelsin diyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Dualarımız kabul olsun. Allah tekrarını erdirsin. Elvan abla, o da bizi dinliyor. İzmir Uşak yolundan sevgilerle. Yol arkadaşımızsınız demiş. Sizin de geceniz mübarek olsun. Güzel ailenize benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar Ümran Hanım, o da bizi Edirne'den dinliyor. Sıradaki şarkı bana da gelsin demiş. Ben hep buradayım, eyvallah. Bursa'dan selamlar. Eski gurbetçiler olarak hala Almanya'da çalışan, müşteri hizmetleri olarak çalışanlara selam olsun diyor Tuğba Hanım. Son şarkılar sizler için. Niğde'den Yunus, nefesim Tuğba için diyor. Onu her zamanki görüştüğümüz yerde bekliyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Peki. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir akşamüstü diliyorum. Dualarınızda bizleri unutmayın dostlar. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.
2: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Expert hisse. Dino
6: bile. Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expertiz.
8: Umran Oto Expertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cuma'dan itibaren azalıyor. Hafta sonu birçok bölgede yağış etkili olacak. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'si tutuklandı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. Süper Lig'de ikinci hafta bugün tek maçla sona eriyor. Kocaeli Spor Amed'i saat 21.30'da sahasında ağırlayacak. En çok kullanılan emoji belli oldu. Google verilerine göre gözlerinden yaşlar süzülen sarı simge dünya genelinde en popüler emoji konumuna yükseldi. Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibarıyla 300 bin Türk lirasına yükseltileceğini duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Hop Dedik Show'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.

8'e kadar buradayız. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Herkese iyi haftalar. Bu akşam Kandil akşamı. Daha yayının başında hemen Kandil'inizi de kutlayalım. Hayırlara vesile olsun, güzellikler getirsin. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Saatler 17.06'yı gösteriyor. 24 Ağustos günlerden pazartesi.

WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Program istek programı değil, şarkı istemeyelim. Zaten şarkılar güzel ama selamlarınızı alırım. Hadi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

ellerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Sizler için mikrofon başındayım.
1: Aferin.
0: Bakalım kimler nerede neler yapıyor hemen. Şöyle küçük küçük bir yolculuğa çıkalım. Kral, hoş geldin Düsseldorf'tan selamlar. Nazif, Düsseldorf iyi akşamlar. Gaziantep Necati, incir fotoğrafı. İncir yer misin diyor. İncir toplamış. Valla olsa bir iki tane yerdim. Ama şu an böyle bir imkan yok. Barış merhaba.
2: Toplayın Ayhan. Ankara'dan sevgiler, saygılar. Ankara cayır cayır yanıyor.
0: Öyle
2: ben
0: mi ya?
2: Barış Güntaş.
0: Barış hoş geldin.
2: Şu anda Kızılay'a doğru seyahat etmekteyim.
0: Tamam.
2: Klimatfon seviyede. Ama maalesef serinleyemiyoruz buna rağmen.
0: Ankara uzun zamandır böyle sıcak görmemişti herhalde değil mi?
2: Trafik okulların kapalı olmasından dolayı açık, bakıcı.
0: Evet. Yani okullarda çalışacak.
2: Var.
0: Evet.
2: Ama onlarca genel olarak iyi.
0: Güzel, ne güzel Barış.
2: Sizlere iyi yayınlar diyorum.
0: Sağ olasın.
2: Mevlid Kandili tüm İslam'ın alemine hayırlar
0: teşekkür
2: getirdi
0: ederiz.
2: İnşallah.
0: Teşekkür ederiz, sizlere de hayırlar getirsin. Sağ olun, var olun. Davut Kaptan, hayırlı kandiller sağ olasın. Görüşlerini aldık, dinledim. Urfa Beşiktaş, Sapanca'ya ailecek gidiyoruz diyor. Nereden? Urfa'dan. Aa, uzun yolculuk. Ama bağırmışsınız herhalde değil mi? Az kalmış. Hadi iyi yolculuklar. Gaziantep'teyiz. Ayşegül akşam yemeği ocağa kondu. Of, çok güzel dolma yapılmış. Dolma çeşitleri burada. Buyurun, iyi akşamlar.
3: Merhaba Ayhan abi.
0: Merhaba.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun.
3: Sizlerin vasıtasıyla.
0: Muhammed değil mi?
3: İslam alemin kandilim.
0: Hayırlı kandiller olsun kardeşim. Sağ olasın.

0: Neredesin?
1: Şu an Şırnak Gabardağı'ndan Batman'a yolculuk yapmaktayım.
0: Şırnak Gabardağı.
1: Hepinize evet. Saygılar, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. O yoldan ben de inmiştim. Oraları biliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Yadigar nasılsın? Televizyon kapalı, eşimle beraber Radyo Turkuaz dinliyoruz. Bizim için en güzeli bu diyor. Şahane. Bu ayın 20'sinde 31. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız diyor. Bir alkışlayalım o zaman. Seni ve kıymetli hanımefendiyi dile kolay. Tam 31 sene değil mi? Bize bir selam yollayabilir misin? Eşimin adı Gülsün. Helal olsun her ikinize birden. Hakikaten uzun yıllar gerçekten götürebilmek çok zor evlilikleri. Böyle ilk günkü heyecanla diyelim, evlilikler gidiyor da sizinki gibi ilk günkü heyecanla götürebilmek. Vallahi helal olsun.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Sevgili Yadigar, sana ve eşine selamlar. Tebrik ediyorum. Dostlar, mini bir reklam arası. 7 saniyecik.
3: Bir reklam.

0: Muhatabiye.
1: Radyonuz çok sıcak. Sizler için mikrofondayım.
2: Teşekkür ederim.
1: Efendim canım.
3: Ayhancığım, canım dans etmek istiyor.
1: Ederiz, daha var dansa. Daha vardı, ederiz. Hemen mesajlara bir bakalım. Optelik selamlar Almanya'dan. Medine, Elif Nun, Ahmet Turan'la arabada seni dinliyoruz. Tamam, selam yolluyorum ben de Almanya. İyi akşamlar. Kürşat dizi İskenderun'dan selam diyor. Sen de hoş geldin. Salih, bir video çekip yollamışsın ama video okumadı bilgisayardan. O yüzden bir şey yapamıyorum. İstersen sesli mesaj gönder. Videoda gerçi görürdüm sizleri, iyi olurdu ama olmayınca da olmuyor. Okumadı vallahi, bilmiyorum ki. 162'lik bir yoğunluk var İstanbul trafiğinde. Şurası çok önemli bir nokta tabii. Her İstanbullunun yolu bir gün mutlaka oraya düşecektir. Mahmut Bey gişeler. Basın Ekspres'ten gelenler, Başakşehir'den gelenler, aşağıdan Bağcılar'dan gelenler, yukarıdan Kuzey Marmara'dan gelenler. Orası tam bir kilit nokta. Orada mesela üst üste iki kaza meydana gelmiş aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kadar evvel. İki tane kaza var. %62'lik de bir yoğunluk var İstanbul'da. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kaza ile ilgili. Yoğunluk, klasik İstanbul yoğunluğu, yapacak bir şey yok. Dostlar, bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Reklam.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Dumex motor yağları. Hop dedik show. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dostlar saat 6'da ortaya bir konu atarız. Ondan sonracığıma tartışırız. Yolculuk biraz daha güzel hale gelir. Ne dersiniz?
1: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Teşekkür ederim. Anında görüyorsunuz. Hemen mertebem atladı. Efendim şimdi...
2: Evet buyurun.
0: Bakalım kim burada? Batman Merkez Celal. Eşi ve baldızım. La... Bacanağımı herhalde değil mi? Bacağımı iş yerinden alamayacağına göre bacanaktır o. Yazarken düzgün yazılmamış ya, karıştırmayalım. Akşama diyor güzel bir mangalınız var. O

Bir şeker olsun. Eşime ve Tuğba'ya da bir selam yollayalım mı? Tamam, yollayalım. Herkese selamlar gönderelim. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönder.

0: yanında yayındayız. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.
1: Bir reklam. Otonapol, Otoekspertiz.

0: akşamlar. Sosyal medya bir acayip. Bu şarkının son kısmında Ajda Pekkan'a girdiği yer. Şimdi mesela elbet işte ayağıma gelecek diyor, değil mi orada? Onunla ilgili böyle sosyal medyada videolar çıkmaya başlamış. Hanımlar oturuyorlar. Arkasında da onu destekleyen kadınlar. Belli ki adam terk etmiş. Ya da birkaç zamandır onunla görüşmüyor. İşte elbet ayağıma gelecek diyerekten onun videosunu çekiyorlar. İlginç bak, şarkının hiç bilmediğimiz, aklımıza gelmeyecek yeri bir anda viral olabiliyor. Bilmiyorum yani. Erkekler, çekeceğimiz var bu kadınlardan. Her şeye bir kulp bulunuyor. O yüzden şimdiki moda buymuş. Elbet ayağıma gelecek. Bursa'dan servisi Gürkan. İyi akşamlar. Gürkan'cığım, istek programı değil yani. Şarkılar güzel. Sana da kolaylıklar diliyorum bu arada. Buyurun.
1: İzmir'den Bahadır ben.
0: Bahadır, ne haber?
1: Valla en az 25 senedir dinliyorum seni.
0: Öyle mi?
1: Hala imzalı kitabın kütüphanemde.
0: Oo.
1: Seviyorum senin iyi yayınlar.
0: Yapma ya.
2: Seviyorum galiba.
3: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Bahadır, sevdiğini yeni mi anladın? Ha? Sine gidi. Bir zamanlar radyocuların kitap yazması modaydı. O modaya ben duydum. Aslında fena da değil ya. Yani o dönemki anılarımızı yazmıştık. İnce bir kitaptı ama bitirene kadar da öldüm. Allah biliyor. Ay ne zor kitap yazma. Ha, işini gücünü bırakacaksın. Yani o işle iştigal edenler için söylüyorum. Adamlar tabii yıllar boyu böyle besleniyorlar, beğenmiyorlar, siliyorlar, yırtıyorlar. Yazarlar için söylüyorum tabii ki. Kocaman kocaman romanlar nasıl yazılmış ya? Biz 3 sayfayı zor yazdık bir senede. Allah biliyor yani. Öyle bir anım var. Hüseyin merhaba. İyi akşamlar.
4: Merhaba, hop dedik.
0: Buyurun.
4: Aydın'dan Hüseyin.
0: Aydın'dan Hüseyin bizimle beraber.
5: Evet, buyurun.
4: Aydın'da sıcak bir hava var. 45 derecelik bir sıcaklık. Yanıyoruz, kavruluyoruz.
0: Tamam.
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: Bu kadar mı? Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Aydın yanıyor. Hüseyin'in morali.
6: Ben morali sıfır, sıfır, sıfır, sıfır.
0: Reklamdan önce de bu şarkıyı yayınlamak istedim. Dostlar, bugün Fedon abinin doğum günüymüş. Ben de yeni gördüm ya da dün. Ama yüzünde kutlayalım tabii ki. Vay be, zaman ne çabuk geçiyor. Fedon abi 80 yaşına basmış. Ay maşallah ya, hala çok dinç.

0: 24'ü, saatler 17.51'i gösteriyor. Fedon abinin doğum günü, 83 yaşına merhaba demiş. Dice güzel yıllara diyelim, sağlıkla saatle. Fedon'un doğum gününü kutluyoruz Fedon abinin. Dostlar, bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim hadi.
1: Zaman geçiyor, ömür bitiyor, gel artık.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz. CV Enerji.

0: Valla burada da kuru bir sıcak var diyor. İnşallah yakında serinler. Benim serinletecek nefesim Tuğba'ya bir selam yollayalım. Oo, millete aşık valla. Sıcakta da aşık. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Haberlere gitmeden evvel bir şarkı daha patlatalım. Sonrasında artık yavaş yavaş günün konularını bir açalım bakalım. Anlaştık? Hadi.

0: Radyo Turkuaz'ın en güzel hali. Hem geçmiş hem günümüz farklı tarzlarda, türlerde sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. Haber merkezine bağlanalım mı?
1: İyi.
0: Bence de iyi olur. Enis haberleri bir okusun bakalım, sonra yavaş yavaş şu konuları bir açalım. Sizlerin de yorumlarını alalım. Anlaştık mı?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cuma'dan itibaren azalıyor. Hafta sonu birçok bölgede yağış etkili olacak. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi gecesi bugün idrak edilecek. Geceniz mübarek olsun. Kaçakçılığa geçit yok. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarında 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail ateşkese hiçbir gün uymadı. İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçmişin en önemli kültürel miraslarından biri kayıt altına alınacak. Kültür Bakanlığı İstanbul'un tarihi hazirelerindeki mezar taşlarını kayıt altına alıp envantere kazandıracak. 15 yıldır iki şehir arasında ulaşım daha hızlı yapılıyor. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Demiryolu seyahat süresi 10 saatten 2 saatin altına indi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Antalya'ya bir selam yollayalım. Yalçın taksiciyim. Herkese kolay gelsin. Şimdi sizi dinlerken yayında buralar sıcak, buralar sıcak diye bağıranlar var ya, Antalya'ya gelsinler, sıcak nedir görsünler diyor. Geçen cumartesi pazar oradaydım ben. Ben imkan buldukça da yurt dışına da gidiyorum. Dubai'ye de gittim mesela, öyle söyleyeyim. Hatta en sıcak zamanı Ağustos'ta bana dediler, manyak mısın, Dubai'ye gidilir mi bu vakit? O zaman biletler ucuz diyor, ne yapabilirim? Neyse, gittim oranın sıcağıyla geçen haftaki Antalya sıcağı neredeyse hemen hemen aynıydı. Şimdi sevgili Yalçın kaptan da aynı şeyi söylüyor. Antalya birkaç zamandır hakikaten yanıyor, yanıyor, yanıyor. Evet. ...0505-188-30-0 WhatsApp attığımız. Hanımlar da bizi dinliyor, beyler de bizi dinliyor. Kısa kısa şöyle bir gidelim. Şimdi erkekler diyorlar ki, erkekler için genellikle şu söyleniyor tabii ki, erkeklerin anlaşamadığı tek varlık kadınlardır diye. Doğru mu değil mi? Bunu biraz konuşalım istiyorum. Ya ben Instagram'da bir videoya denk geldim dostlar. İlginç bir şey. Video ile ilgili de ben şimdi sizlere minik bir bilgi vereceğim. Adamın teki Samsun'da bir PVC boru eline almış, üfleyince inek gibi ses çıkarıyor. Büyükbaş. Bir sokağa girmişler, video çekiyorlar. O sokakta da büyükbaşlar var. Adam o elindeki PVC ile örtledikçe ondan sonra hayvanlar da cevap veriyor. Çok ilginç ya. Bir dinleyelim isterseniz, bakın siz de bir duyun. Nasıl oluyormuş şu iş? Buyurun. Şimdi bu PVC'den gelen ses. Abi üflüyor. Hayvanların cevabı.
1: Kudurdular abi.
0: Vay arkadaş ya. Bak bak. Şimdi PVC ile üfleyecek. Hayvanlar üfledi. Bu ses abiden geliyor bu arada. Şimdi cevap verecek hayvan. İlginç geldi bana ya gerçekten. Korkunç bir şey bu.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Evet. Şimdi altına yorumlar yapılmış. Diyorlar ki ya, diyorlar, erkekler büyük başla bile anlaşıyor, kadınla anlaşamıyor diye. Niye böyle oluyor hanımlar? Biraz yorum alalım mı sizlerden? 0505-188-30-0. Erkekler PVC boruyla büyükbaş hayvanla anlaşırken kadınlarla niye anlaşamıyorlar, eşleriyle ya da sevgilileriyle? Birkaç görüş alalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

bu şarkı. Bir tanem söyle canım. Şimdi Kıbrıs'tan misafirlerimiz gelmiş. Erman Bey nasılsınız? İyi misiniz? Ben Banım. Siz nasılsınız? Siz de iyisiniz. Çocuklara da buradan bir selamlar iletelim bakalım. Yanınızda sizi almaya gelen Uğur benim liseden arkadaşım. Can kardeşimdir. Dedi ki Kıbrıs'tan misafirlerim geldi. Film ne kadar güzel. Biz de sürpriz yapalım. Şu anda beni dinliyorsunuz. İstanbul'da güzel günler geçirin inşallah. Tatile mi geldiniz bilmiyorum. Güzel zaman geçirmeniz dileğiyle.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
4: Hop dedik, iyi akşamlar. Efendim tekrar buradayız.
5: Hoş geldin arkadaş.
4: Erkeklerin anlaşamadığı tek varlık kadınlar mıdır? Bir abiyle PVC boru almış. Orada danalar otlarken oradan PVC'yi öttürüyor. Danalar cevap veriyor. Ya diyorlar ki işte, ya orada diyor işte biz büyükbaşlarla bile anlaşabiliyoruz, kadınlarla anlaşamıyoruz. Alta millet yorumu döşemiş. Ben dedim ki Radyo Turkuaz'da bunu da birkaç kişiye soralım bakalım. İzmir Buca'dayız Gülser. Ya bir yandan örgümü örüyorum, bir yandan da Radyo Turkuaz'ı dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Eskisi gibi örgü örenler var mı ya? Bu dantel olabilir, kışlık böyle hırka olabilir, atkı olabilir. Hani annelerimizden, anneannelerimizden gördüklerimiz hep oydu. Boş vakitlerinde, boş vakit olmasa bile, yani kadınlar laflarken bile mutlaka ellerinde tığ ya da başka şeylerle devamlı bir örgü örüyorlardı. Şimdi günümüzde göremiyoruz, her şey hazırlandığı için. Şarkının ritmine göre hızlı ya da yavaş örüyorum demiş. Eşime gelirsek, o benim diyor. Aynı böyle ya öyle demeyelim işte. Öyle demeyelim. Antalya'dayız Ebru. Bayanlarla erkeklerin kafası farklı çalışıyor. Kadınlar daha çok ayrıntılara dikkat ediyorlar. Ay çok yorucu ama ya. Hakikaten. Erkeklerse olanı biteni anında unutuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Aslında bütün fark buradan kaynaklanıyor. Kadınlar detaycı, erkekler genelce.

0: diyor. Peki. Devam edelim. Bakayım. Burada kim var? İyi akşamlar.
1: Akşamlar Ayhan'cığım. İzmir'den disco yaşar. Kadınlarla empati yapmadığımız için o yüzden anlaşamıyoruz.
0: Empati yapmıyoruz diyor kadınlarla.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Kadınlarla empati yapmadığımız için bütün bu olaylar oluyor diyor. Vay arkadaş ya. Yapın abi. Tutan mı var yani? Empatiyi niye yapmıyorsunuz? Devam edelim. Bakayım burada kim var? Celal demiş ki mesele PVC boru değil, aynı dili konuşabilmek. Ya zaten elinde PVC boruyla millet gezmiyor da. O da ayrı bir durum da. Yine de sen de güzel bir cevap verdin. Sağ olasın. Aynur merhaba. Ya onu öyle okumayalım. Bu Allah'lar olabilir. Deli misin? Öyle okumayalım. Peki dostlar, görüşleri almaya devam edeceğiz.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Buradan Sapanca'ya bir selam yollayalım. Çok sevdiğim dostum Ömer Bey şu anda beni dinliyor yolda. Ablası Meli, yeğeni Meryem ve torunu Çınar. Ay ne güzelsiniz. Ailece keyifli bir şekilde yolculuk hali. Size iyi yolculuklar diliyorum. Ömer Bey'e görüşmek üzere.

0: Trafiğine bir göz atalım bir saatlik aradan sonra. Yoğunluk %69 seviyesinde. Şu anda olmak istemediğim yeri net olarak söyleyeyim sizlere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş. Genellikle Kabacık'tan sonra biraz nefes alırdı ama şu anda nefes alacak hali yok. Trafiğin bir ucu stadyumun gerisinde, Ali Sami Yer'in gerisinde başlıyor. Bir diğer ucu da Ataşehir bağlantı noktasında. Amanin, amanin, amanin bo. Daha okullar da açılmadı.
1: Amanin bo.
0: Daha okullar da açılmadı. Nasıl olacak bu işler? Allah kolaylık versin. Erkeklerin anlaşamadığı tek varlık kadınlardır diye böyle bir başlık atmışlar. Ben de sizlere sordum. Sakarya'dan Mutlu. Neden erkeklerle kadınlar anlaşamıyor söyleyeyim. Bunu da bütün erkekler dinlesin diyor. Erkekler. Dinleyin bakayım. Mutlu Hanım şimdi size tane tane tane bunların hepsini anlatacak. Buyurun.
2: Evet buyurun.
0: Diyor ki erkekler geriyi ileriyi hesaplayamıyorlar. Biz kadınlar daha iyi analiz ederiz. Ve kadınların söylediklerine sonradan gelirler diyor mutlaka erkekler. Ama tabii iş işten geçmiş olur. Geçmiş ola demiş. Peki erkekler siz bir işin geçmişini ya da ilerisini niye hesaplayamıyorsunuz? Onu da merak ediyoruz. Buyurun Mehmet Bey, erkekler adına konuşun lütfen.
3: Ayhan'cığım merhaba, iyi yayınlar, hayırlı kandiller.
0: Teşekkür ederim. Herkesin kandili bir kez daha tebrik ederim.
3: Vallahi kadınlar anlamak çok zor. Kadınlar çok problemliler. Kadınlar saniyelik, dakikalık, saatlik değişen varlıklar. Onları anlamak, onları geçirmek çok zor.
0: Peki bu noktada böyle bir yorum var.
3: Kendine çok iyi bak, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Yenge inşallah radyoyu dinlemiyordur. Çünkü sen de kendine iyi bak da. Duyuyorsa var ya, eyvah eyvah. Nasıl böyle konuşursun diye. Böyle konuşma Mehmet.
2: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Ataşehir'de trafiğin durumu. Sevgili Mehmet, eşime bir şarkı gönderir misin demiş. Bir de fotoğraf yollamış. Yoğun ya. Baksana katılımlar falan. Vallahi Allah kolaylık versin. Dostlar bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik's.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: akşamlar. Kimler nerede neler yapıyor?
1: Selamlar Ayhan. Ben
0: selam.
1: Kahramanmaraş'tan Perihan.
0: Perihan.
1: Şu an oğlum ve kızımla seyir halindeyiz. Seni dinliyoruz, sevgiler.
2: Teşekkür ederim.

erkekler yaşayabilir mi acaba diyor. Birçok erkek mesaj atacak. Yaşarız ne var diyecek de çok tartışmayı uzatmak istemiyorum. Feray. Kanebiçe bile işliyoruz sevgili Ayhan demişler. Fotoğraf çekmişler. Kanebiçe dediğimiz etamin. Ben çocukluğumdan öyle bilirim bunu. Etamin demiyorlar mı? Bir de hani farklı bir adı da olabilir mi? Eskiden kadınlar bir şeyler işliyorlardı. Şimdi yapmıyorlar. Evdeki hanımlar ya da yeni nesil diyelim. Herkesin de cep telefonu boş vakit öncelikle cep telefonda bakılıyor. Böyle uğraşlar aslında kafayı dinlendiriyor. Buradaki

0: varmış. Ha, onu okudum. Özür diliyorum. Mehmet merhaba.
1: Kahramanmaraş'tan selamlar Mehmet Hoca ben.
0: Mehmet Hoca.
1: Kadınlarla erkekler niye anlaşamaz söyleyeyim. Erkekler konuşan var. Kadınlarsa konuşmadan iletişim kurmaya çalışırlar.
0: Nasıl yani?
1: Telepat gibi bir şey yani bunlar.
0: Ha.
1: Genelde şu cümleyi duyarsınız. Benim söylemem mi gerekiyor?
0: Güzel. Bak buna bağlayacağını hiç aklıma gelmemişti vallahi. Doğru. O lafı çokça duyuyor insanlar sevgilerinden. Yani kız arkadaşlarına ya da eşlerinden. Bakar bakar yenge ondan sonra illa benim mi söylemem gerekiyor der, değil mi? Aa, enteresan. Peki.

0: yapıyorlar. Akşam hazırlığı. Sizlere de iyi akşamlar dileyelim. Dostlar, tek bir reklam arası. Yine görüşeceğiz.
1: Bir reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşteriler

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bir reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

eski ama güzel bir şarkıdır. Nalan Hanım diyor ki empati, empati, empati. Empati nedir? TDK'da şöyle geçiyor, onu da hemen söyleyelim. Duygudaşlık, hissetme duygusu.

empati kurmayı diyor 30 senede öğrendi. Ya sabır demiş, empatiden bahsediyoruz ama. Eyvallah. Tam da bu noktada aslında empatiyi konuşurken Bülent Ersoy, Bülent Hanım bir konser verdi dün gece. Nerede olduğunu orasını kaçırdım da sosyal medyaya düşmüş görüntüler. Bu arada hasta olarak sahneye çıkmış ve oradaki anonsunda da sahnede diyor ki arkada diyor 5 doktor bir ambulans beni bekliyor. Seyirciler de geç çıktığı için biraz mırıldanmalar olmuş. Bunun üzerine o da itirazını dile getiriyor ve oradaki seyircileri azarlıyor. Aşağıda tartışma şöyle büyümüş. Ya belli bir yaşa gelmiş Bülent Ersoy. Önemli bir sanatçıdır. Geç de olsa idare edin. Kimisi de diyor ki sen Türkiye'ye mal olmuş önemli bir sanatçısın. O yüzden insanları azarlayamazsın. Tam da bu noktada ben de sizlere sorayım. Siz hangi taraftasınız? Bülent Ersoy oradaki seyircileri azarlamış. Çıkın gidin demiş, beğenmiyorsanız demiş. Siz ne dersiniz? Yani konsere biraz geç kalması, geç çıkması, hastalığım sebebiyle geç çıktım derken itirazlar haklı mıdır, haksız mıdır? Mesela biraz da bu popüler bir konu. Biraz magazin konuşalım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım. 0505 188

30 çift 0 WhatsApp hattımız. Döneminin büyük sesleri, artık onlar da belli yaşa geldiler, hem sanatlarında hem de hayatlarında. Biraz kapris çekmeli miyiz? Yoksa ne olursa olsun her sanatçı saatinde mi sahneye çıkmalı? Ne diyorsunuz?

0: Mehmet Ersoy dünkü konserinde böyle bir şey yaşanmış. Hastaydım, yine de sahneye çıktım. Bana teşekkür edeceğiniz yerde bir de mızdımızlanıyorsunuz deyip bazı itiraz edenleri çıkın o zaman dışarı demiş. Tartışma. Ya işte Bülent Ersoy, artık onlar da belli bir yaşa geldiler. O kadarcık olur, empati yapalım. Hasta hasta yine de sahneye çıkmış diyenler de var. Ya da sanatının kaçıncı yılında olursa olsun sanatçı sanatçıdır. Hem vaktinde sahneye çıkacak hem de dinleyenlerini asla azarlamayacak diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Birazdan görüşler alıyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Haydi bakalım, iyi akşamlar. Biraz da şu konuyu konuşalım. İşimiz zaten müzik. Ama değerler de var. Bu değerlerimizden bir tanesi hiç kuşkusuz Bülent Hanım, Bülent Ersoy. Belli de bir yaşa geldiler tabii. Sanat hayatlarında da, normal yaşam sürelerinde de. Yaşandıkça insanlar biraz daha böyle kaprisli olabilirler. Büyüklerimizden biliyoruz, dedelerimizden, babalarımızdan, ne bileyim yani. Sanat hayatı da bir taraftan devam ediyor. Biraz geç bir saniye. Ondan sonra orada bazı insanlar mızmızlanmış, bu kadar kahaneye geç çıkılır mı diye. O da bozulmuş. İçeride diyor 5 tane doktor var, dışarıda ambulans, hasta hasta sahneye çıkıyorum. Bana teşekkür etmeniz lazımken. Madem beğenmiyorsun çıkın gidin o zaman demiş. Gerçi orada da alkış kopmuş. Hani insanlar çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum da. Tartışmalar da ikiye ayrılmışlar. Diyorlar ki ya yani ne olursa olsun sanat hayatın, sen divasın, Bülent Ersoy'sun, insanları azarlayamazsın diyenler de var. Kimse diyor ki o bir diva. İdare edin kardeşim, işte belli bir yaşa gelmiş. Sonuçta Bülent Ersoy'u dinleyeceğiz. Gecikmiş, ne yapabiliriz yani. Üstelik hasta hasta sahneye çıkıyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Ayhan'cığım merhaba.
1: Merhaba.
2: İyi akşamlar.
1: Buyurun.
2: İstanbul'dan Mehmet ben.
1: Mehmet Bey.
2: Vallahi konsere gidenler bence hani geç kalmasını göz önüne almaları lazım.
1: Evet.
2: Hani güzel bir deyim var ya.
1: Nedir?
2: Gülü seven dikenine katlanır.
1: Ha.
2: Hani bir de hastalıkta söz konusuysa bence idare etmeleri lazım. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Vallahi Mehmet ortayı buldun, helal olsun.
3: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
1: Bu önden itibaren yorumcumuzsun Mehmet. Ortayı buldun. Bir dinleyicimiz diyor ki hastaysa diyor sahneye çıkması kardeşim diyor. Tamam peki, devam edelim. Emre merhaba, seni bir dinleyelim lütfen.
4: Ayhan merhaba.
1: Merhaba.
4: Erzurum'dan Emre ben.
1: Dadaş diyarı.
4: Olayı ben de okudum bugün. Kuşadası'nda olmuştu olay.
1: He.
4: İzledim de sonuna kadar.
1: Siz de az değilsiniz ha. Ben bile bu işin içindeyim. Nerede olduğunu unuttum. Var ya, takip ediyorsunuz bu işleri. Seri gidi Emre seni.
5: Din gibi adam. Ne dediği belli değil.
1: Seni Emre seni. Buyurun.
4: Bence önceden bilgilendirilmesi yapılsa halk bu kadar tepki vereceğini sanmıyorum.
1: Evet.
4: Bir de halka beğenmiyorsanız çıkın gidin demek ben doğru bulmuyorum şahsen.
1: Vallahi demiş.
4: Sonuçta sanatçılar o halk için konser veriyor. O halk orada olmasa boş sandalyelere konser verirler.
1: Peki Bülent Ersoy'un hiç mi kredisi yok bizde ya? Biraz böyle yani atarlansa.
4: Bir de Bülent Hanım'ın sahneye çıkış hazırlıkları biraz uzun sürüyor. Acaba gerçekten hastalığı mı yoksa... Makyajı, hazırlık aklaması mı uzun sürdü? Tabii orasını da bilemiyoruz.
1: Bilemiyorum, ben de bilemiyorum. Batman'dayız Zeynep.
6: Ayhan abi merhaba.
1: Canım.
6: Zeynep ben Batman'dan.
1: Hoş geldin.
6: Bence Bülent Ersoy'un tavrı da hoş değil ama onun da dışında ilginç olan şey ülkecek biz dinlemeyi unutan bir millet olduk.
1: Nasıl?
6: Mesela yani adamlar sövse de biz alkışlıyoruz. Orada biri A diyor alkışlıyoruz, B diyor alkışlıyoruz. Yani biz neye alkış tutuyoruz ben anlamadım.
1: Biz alkışla bir toplumuz. Belki de ondan dolayıdır. Saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk dostlar. Bir kez daha hoş geldiniz.

fark etmeksizin bir sanatçı her zaman seyirciye saygılı olmak durumunda. Toplumu temsil eden kesim onlar sonuçta. Peki, teşekkür ederiz. Nermin yeni bir şeye de gidiyor. Bülent Ersoy her zaman sahnede birilerini hiç kimseyi bulamasa arkada orkestra elemanlarını azarlardı diyor. Eyvallah, teşekkür ederim.

0: bas, güzel şarkı. Buyurun İsmail
1: Bey. Olarak düşünürsek İsmail Bey. O bir esnaf, biz evet. bir müşteriyiz. Müşteri tamam. her zaman haklıdır diyelim.
0: Bülent Ersoy için söylüyoruz. O bir esnaf, siz müşterisiniz.
1: Eğer bu şekilde müşteriyi rencide edersen para kazanamazsın. Ama sen zaten yükün...
0: Bülent Hanım'ın paraya da çok ihtiyacı yok herhalde.
1: Almış olduğun için o evet. konuda sıkıntı yok. O yüzden müşteri istediğin gibi davranmış bir şekilde oluyorsun.
0: Evet.
1: Ayıp etmiş oluyorsun. Müşteri her zaman haklıdır.
0: Hayırlı peki, akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yalçın diyor ki, ya memlekette kimler kimlere neler söylüyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Bülent Ersoy gibi bir insan sahneye biraz geç çıktı. Söylenmeye gerek yok. Bülent Hanım'ın belli bir yaşı rahatsızlıkları da var diyor. Bülent Hanım ne diyorsa doğrudur. İnanın ki diyor böyle şeylere de ihtiyacı yok. Belli yaşı var insanların, saygı duymakta, biraz empati yapmakta fayda var diyor. Teşekkürler ediyoruz Yalçın. Reklam arası vermeden hemen ben de kendi görüşümü söyleyeyim. Diva bir tane son bu usul yani Türk sanat müziğinde her şeyi bilen son isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz yılı Muazzez Abacı'yı kaybettik biliyorsunuz. O yüzden kalan sonlardan bir tanesi, çok da yıpratmayalım ya. Ben niye pozitif ayrımcılık yapıyorum onu da söyleyeyim. Yıllar evvel çıkarmış olduğu bu az evvel dinlettiğim şarkısında yer aldığı albümde hiçbir radyoya gitmedi ama beni kırmamıştı, programıma gelmişti. O yüzden bence Bülent Hanım haklıdır diyelim. Yayınıma geldiği için bilmiyorum.

0: Bülent Hanım haklıdır. İdare edelim. İdare edelim birazcık. Sonuçta herkes Bülent Ersoy'u dinlemeye gelmiş oraya. Biraz gecikme de olsa hastalığı da var. İşte rahatsızlığım var diyor. İdare etmekte fayda var. Efendim reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
0: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Aslında konuyu kapamıştım ama Cenk, iyi akşamlar. Son olarak senden alalım.
1: İyi akşamlar Ayhan Bey. Nazilden Cenk Yılmaz.
0: Buyurun.
1: Ben şunu söyleyeceğim. Türkiye'mizde kaç tane diva var ki? Bülent Hanım haklıdır. Ayrıca bir süperstar, bir diva, bir Orhan Baba olmak kolay değil.
0: Evet.
1: Bunlar artık yetişmiyor.
0: Evet.
1: O yüzden bu değerlerimize sahip çıkalım.
0: Tamam.
1: Ne olursa olsun.
0: Sinirlenmiş ama biraz daha
1: onları
0: sert sözler var.
1: Gülmemeye çalışalım.
0: Tamam.
1: Nazilden kucak dolusu.
0: Eyvallah.
1: Sevgilerimle,
0: teşekkür ediyorum.
1: Ayrıca tüm Türkiye'nin de Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum.
0: Hayırlı kandiller olsun diyelim bir kere daha. Hanımlar beyler, reklam arası. Konuyu artık kapattık.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Savaş günün özel şarkılarına geçelim dostlar. Ben de yoruldum, ben de dinleneceğim. Birazdan başlıyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri.

0: Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dostlar, bir kez daha merhaba. Reklamlardan hemen sonra artık günün özel şarkılarına geçiş yapabiliriz. Kesintisiz devam edelim istiyorum. Ard arda güzel şarkılar gelecek. Çay ve kahvelerinize eşlik etsin. Yoldaysanız yolunuza eşlik etsin diye Radyo Turkuaz'da özel şarkılar başlıyor.

Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

ve artık veda vakti. Açıkçası bu tarzı sevenler için marş olmuş bir şarkı Yorgun Yıllarım. Çingiz Kurtoğlu klasiği ve yanında Hakan Altun. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. İyisiyle kötüsüyle geçip giden bir günün ardından gecesine de huzur katmak adına, ruha nefes aldırmak adına Ayşe nöbetindeyiz. Hem de çok güzel bir günde bu nöbeti tutacağız sevgili dinleyenler. Bu akşam Mevlid gecesi, yani Peygamberimizin doğum günü. Rabbim ettiğimiz ve edeceğimiz tüm dualarımızı kabul etsin. Hayırlı kandiller diliyorum, dualarınızda anılmak dileğiyle. Havanın serinliğinde de yüreğimizi ısıtacak şarkılar var. İlerleyen dakikalarda şiirler de bize eşlik edecek ve yüreğimiz daha da sımsıcacık ısınacak. O zaman her biriniz hoş gelin.

Bazı şeyler zor değil sevgili dinleyenler. Bazı şeyler çok basit. Sevgi çok basit. Aşk çok basit. Sadakat çok basit. Doğruluk, dürüstlük, bunların hepsi çok basit. Zorlaştıran aslında bizleriz bunları. Ya hakkını veremeyerek ya da hak edene denk gelemeyerek. Yine çok zor olmayıp da aslında çok kolay olup çok büyük muazzam güzelliklere sebep olan bir az evvel cümleye denk geldim. Diyor ki birini utandırmamak için yaptığı hareketi görmemiş gibi davranmak. Bu gerçekten çok az kişinin bildiği bir empati seviyesidir adeta. Yani bu seviyeye gelen kişilerin kendileriyle ilişkileri de muazzamdır. Az evvel dediğim gibi kolay şeyleri zorlaştıran bizleriz sevgili dinleyenler. Maalesef bizleriz.

sizi kusurlarınızla seven, severken gözünüzün içine bakan, baktıkça kıyamayan, sonuna kadar güvenen, sonuna kadar güven veren ve anlayış gösteren, sustuklarınızdan bile anlayan, sizi sizden daha iyi tanıyan insanlar için çabalayın sevgili dinleyenler. Gerisi boş. Uğruna bir şeyler yaptığınız için pişman etmeyecek insanlar için çabalayın. Sizin verdiğiniz bütün emekleri görmezden gelen insanlar için değil. Çünkü bir şeye boşa emek verdiğinin farkına varmak kadar aslında kırıcı bir şey yok hayatta. Çabalarımız hak edenle güzelleşsin.

Arthur Schopenhauer diyor ki, ilişki kesilen bir arkadaşla yeniden barışmak zayıflıktır. Bu zayıflığın cezası, bu arkadaş ilk fırsatta tam da ilişkinin kesilmesine neden olan şeyi yeniden, üstelik kendi vazgeçilmezliğinin bilincinde olarak daha pervasızlıkla yaptığında ödenir. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Kendi adıma konuşacak olursam, yaşandı, onaylandı, defalarca da denendi belki de. Yine bunun üzerine akla gelen ilk cümle de Esaretin Bedeli filminden oluyor. Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerinden başlıyorsun.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken vazgeçmelerden de bahsedelim sevgili dinleyenler. Bazen vazgeçersin. Herkesten ve her şeyden. Uzaklara gitmek istersin. Bedenen olmasa da ruhen. Başka yerlere kaçmak. Kimseyle konuşmak, kimseyi görmek istemezsin. Kurduğun hayallerden bile vazgeçersin. Ne başarmaya gücün kalır ne de oldurmaya. Bir iki defa kendini kandırır gibi yeniden denersin ama çok geçmeden de anlarsın olmayacağını, olduramayacağını. Yine yorulursun. Bir şeyleri beklemekten, acaba değişir mi diye sorgulamaktan, bir mucize olsun diye inanmaktan yorulursun. Kendini suçlamaya başlarsın. Umut ettiğin için, emek verdiğin için, gerçekleşmemesine rağmen hayallerinin peşinden koştuğun için. Kocaman bir boşluk olur adeta. Böyle tam kalbinin üzerinde doldurmak istedikçe içini acıtan, yüreğini sızlatan. Sonra yatağına girip yorganı üzerine çekersin. Vazgeçtim dersin. Bugün herkesten ve her şeyden vazgeçtim. Dedik ya, bazen vazgeçersin. Biriktirdiğin bütün hayallerden tek tek vazgeçersin.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

İnsanın kendi gücünün farkına varabilmesi muazzam bir duygu sevgili dinleyenler. Yani bir yanı tehlikeli, diğer yanı korkunç, özgür. Eskiden olsa dünyanın başıma yıkıldığı durumları, beni kıran, üzen anları, yani şimdilerde bir köpüklü kahve içerken izliyorum adeta. Gerçekten şaka değil. Yani sabahlara kadar kendimle süren savaşlarımın yerini, ne bileyim, bir bardak suyu içmek almış resmen. Yani şöyle bir bakıyorum da kimse değişmemiş aslında. Aynılar. Yani ve dahi yaptıklarından geriye de durmuyorlar. Yani sadece ben kovalamayı bırakmışım gibi. Öyle sakin, öyle dingin, öyle kendinden emin bir hal ki bu. Gitmek isteyen gidiyor, kalmak isteyen kalıyormuş aslında. Yani bir an geliyor ki anlıyorsunuz. Hayat aslında bir oyun. İsterseniz dahil oluyor, isterseniz çekilebiliyorsunuz.

Diğer bir güzel olan şey ise insanın kendisiyle yüzleşebilmesi. Böyle kendi derinliklerine inebilmesi de büyük bir mevzu aslında. Kendini tanımak için atılmış küçük bir adım bile yani büyük bir iradenin, kocaman bir kalbin göstergesidir. Bunun için çaba gösteren, içindeki iyiyi besleyip içindeki karanlığı kontrol altına almak için uğraşan herkes farkında olmasa da muazzam bir iş yapıyor aslında. Bazen bu yolculukta kendini başarısız veya eksik hissediyor olabilir insan ama şunu unutuyorsun. Sen bu yola çıkacak cesareti gösterdin ya, ya bunun için adım atıyorsun ya. Bu adımların boyutundan kime ne? Kendimizle iyi geçinmemiz, kendimizi tanımamız, bize iyi gelenlerle muhatap olmamız hayatı daha yaşanılır kılıyor sevgili dinleyenler.

Eğer bir gün aşık olursan, senin en sevdiğin çiçeği ya da çayını nasıl içtiğini bilmek isteyen birine aşık ol. Senin gülüşüne ve kahkahana hayran olan ve bunu duymak için de elinden gelen her şeyi yapabilecek birine aşık ol. Sana her yerde, insanların içinde dahi sevgisini belli eden, söyleyen, bunu tanıdığı herkese göstermekten çekinmeyen birine aşık ol. Kendini neden aşık olmaya korktuğunu sorgulatacak birine aşık ol. Seni asla acıtmayı istemeyecek, kırmayacak, her şeyi gayet güzelce konuşarak çözebilecek birine aşık ol. Senin kusurlarına dahi aşık olabilecek birine, senin her şeye rağmen mükemmel olduğunu düşünen birine aşık ol. Her sabah yanında uyanılacak kişi olduğunu düşünen birine aşık ol. Halihazırda bu denli güzel bir şekilde aşık olduysan, doyasıya yaşa. Olmadıysan da zamanı bekle.

şarkılarla duygularımızı canlandırıyoruz. Birini dinlerken geçmişin izlerini hatırlıyor. Başka birinde de geleceğe bir umutla göz kırpıyoruz. Umut iyi ki var diyoruz sonuçta. Hangimiz günün birinde istediğim gibi yaşayamadım ben. Boşuna geçirdim, yele verdim ömrümü. Yeniden başlamak da yok diyerek şifasız bir üzüntüye düşmemiştir, diyor Nurullah Ataç. Gene Yalnızlık kitabında. Hangimiz günün birinde istediğim gibi yaşayamadım ben. Boşuna geçirdim, yele verdim ömrümü. Yeniden başlamak da yok. Biz de böyle bir üzüntüye düştük illaki, değil mi sevgili dinleyenler? Geç kaldığımızı, zamanın geçtiğini düşündük. Çünkü böyle deyip havlatmak kolay geliyor zannımca. Kim neyin yaşını belirlemiş ki? Kimi 20'sinde ömür yoldaşını bulurken, kimi 40'ında buluyor. Ama buluyor sevgili dinleyen. Ya birini, ya bir şeyi, ya da en olmadı kendini. Ya da hayalinde olana kavuşmak için çabalamak. Kimin yaş tekerinde kalmış ki? Varsa bir oluru, imkanı, oldurmak için neyi bekler ki insan? Sadece geçti zamanı artık deyip hayıflanmak bizim tembelliğimizden. Ne kadar zamanımız var bilmezken, olan zamanı istediğimiz gibi, istediğimiz güzellikte geçirmek de yine bir şekilde imkanlar dahilinde bizim elimizde. Ben ne olursa olsun bunu bilir, bunun için uğraşırım. Siz de kendiniz için çalışmaktan, mücadele etmekten vazgeçmeyin. Sanmayın ki yorucu oluyor. Bilakis insan kendisi için uğraşırken dinleniyor. Hiçbir şeyin yaş sınırlamasını ben kabul etmiyorum. Siz de

ikinci saatini de yavaş yavaş uğurlarken yine bu saatimize de gecemizin ayış nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin ayış nöbetçisi Nurullah Ataç. 21 Ağustos 1898'de İstanbul'da doğmuş. Asıl adı Nurullah Ata'dır. Daha sonra soyadına orağı çağrıştıran Ç harfini ekleyerek Nurullah Ataç soyadını alıyor. İlkokuldan sonra Galatasaray Lisesi'nde 4 yıl okumuş ve sonra 1914 yılında eğitimine devam ediyor ve Fransızca öğrenmek için İsviçre'de Cenevre'ye gidiyor. Babası ölünce 1919'da Türkiye'ye dönüyor. Sınava girerek Darülfünun öğretmeni olmuş ve İstanbul'da Nişantaşı Lisesi'nde, Vefa Lisesi'nde, Üsküdar Lisesi ile Adana Lisesi'nde Fransızca dersleri vermiş. 1951'den ölümüne kadar da Türk Dil Kurumu'nda yayın kolu başkanlığını üstlenmiş. Nurullah Ataç 17 Mayıs 1957'de İstanbul'da 59 yaşında hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun Melal Perisi şiirini sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: Bağrıma bir gece çöktü. Ağlama. Bir garip hayalet girdi rüyama. Dedi, sen aşıksın artık akşama. Çünkü ben gönlüne keder getirdim. Duyurmadan geçer sevginin günü. Neşe bu cihanın dönmez sürgünü. Al armağanımı ve yar göğsünü. Yarası kapanmaz hançer getirdim. Beni gördün, artık çıkmam aklından. Titreyerek kaçar sana yaklaşan. Al kanlar fışkırır elini sıksan. Her yanı dikenli güller getirdim. Bahara erişip düşme emele. Derdini yavaşça geceye söyle. Başını eğip de şarkımı dinle. Hicran illerinden haber getirdim.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen gecemizin ayışı nöbetçisi Nurullah Ataç sevgili yanlar. Çok kıymetli sözleri var. Mesela kişinin ilk ödevi sevmediği, beğenmediği kimselerle iyi geçinmekten kaçınmaktır. Tekrar ediyorum. Kişinin diyor ilk ödevi sevmediği, beğenmediği kimselerle iyi geçinmekten kaçınmaktır. Hah, bunu bir yapabilsek, inanın o kadar hafifliyoruz ki. Gereksiz kimsenin gönlünü hoş etme derdinde olmayıp kendi gönlümüze yük etmemek. Hani hep dediğimiz ve birçoğumuzun da ah yapabilsem dediği, hayır demeyi bilmek meselesi sevgili dinleyenler. Birazdan da gecemizin ayışı nöbetçisi Nurullah Ataç'ın son gül şiirini sizlerle paylaşacağım.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

İşte son gül soluyor. Gizli ve kinli eller yaprakları yoluyor çiçeklerle beraber. Ağaçlardan süzülen bir asabi uğultu bahsederken hüzünden yaralıyor sükutu. Gösteriyor her bakış bir ürperme, bir korku. Her yüreğe uğramış sanki hicranın oku. Sonbaharın zehrinden gönlüm hisse alıyor. Titre ruhum, titre, titre derinden. İşte son gül, son gül soluyor.

Ve bir Uğurla İşi programı daha burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Vakit veda vakti değil de bir günlük müsaade vakti diye toparlayabiliriz. Sizlerin kimisini huzurlu bir uykuya, kimilerini yine gecenin dinginliğine, kimilerini ise gece vardiyasına bırakmış olacağım. Yine sizlerle güzelleşen bir program oldu. O yüzden sonsuz teşekkürlerimle her anınız güzelleşsin sevgili dinleyenler. Bu akşam Mevlid gecesi. Rabbim ettiğiniz ve edeceğiniz tüm dualarınızı kabul etsin ve hayırlı kandiller dileklerimle dualarınızda olmayı da diliyorum. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

sanırım. Hataları aşk sanırım. Başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.